0: Şu garip başıma mutsuzluk tacını takıp da gittin. Devam ediyoruz birlikteliğimizi sevgili dostlar. Şimdi Mustafa Yıldız Doğan'ı yapalım mı? Harika, çok güzel bir şarkıdır. Mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız. İyi akşamlar. Sıradaki parça canım kardeşim Recai Sözöy'e gelsin demiş Kazım Çevik. İyi akşamlar, ben Seda Çalışkan. Tüm dünyaya kafa tutarım da senin iki gözüne kurban olurum. Seni çok ama çok seviyorum demiş. Sıradaki şarkılar ömrüm eşim Tuğra Çalışkan'a armağan olsun demişler. Abim yayınlar, ben Derya Öz. Sıradaki şarkılar ömrüm olan eşime Kürşet Öz'e armağan olsun demiş. Ömürlük seviyorum diyerek mesajını noktalamış.
1: Benim abim, vay benim.
0: Vay benim
1: abim.
0: Mustafa Yıldız Doğan'la sizleri baş başa bırakacağız sevgili dostlar. Sonrasında buradayız.
2: Fırat yayında.
3: Baba büyüksün.
4: Eyvallah.

0: çoktan ödedi diyeti. Yenecekti cehaleti, vay benim, benim abim. Gönlümce murat almamış, kimseye borçlu olmamış. Saçında siyah kalmamış, vay benim, benim abim. Rehberleri Kur'an it, mazlumlara yaran it. Derdi büyük Turan ipi, vay benim, benim abim. Tek başına bu şehirde, elde tesbih, hep zikirde.
1: Vay benim abim, vay! Mustafa Yıldızoğan radyonuzda sizlerleydi sevgili dostlar.
0: Vay benim.
1: Bu kardeşiniz Mustafa Yıldızoğan'ın zamanında var ya, korumalını yapmış adam var ya, işte gerçekten hani böyle Edip Uran kapalı spor salonu var.

Bilirsiniz Mersin'de konsere gelecek kendisi. Biz de Ocak'ta yetiştik kardeşim, şimdi ne yapalım? Abi Mustafa Yıldız Doğan'ın hani bu sahneye çıkarken etrafına böyle etten duvar örüyorsunuz ya, o şekilde el ele tutuşarak böyle Mustafa Yıldız Doğan'ı sahneye çıkarttığımız zamanlar olmuştu zamanında, var ya. Çok güzel günlerdi, çok güzel yıllardı var ya. Salon var ya, inledi abi, inledi.

devam ediyoruz sevgili dostlar. Ben Koca Vilayet'ten Beraz Silifke'de bunun abim ve dostları Bekir Kayan, İsmail İkinci, Murat Ersin, Barış Abipaydoğdu, Şavker Ozan, Serhat Güden, Acun Karal, Murat Ateş için sıradaki şarkılar gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Canından çok sevdiğim biricik eşime seni çok seviyorum mesajıyla Übeyik Engin diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. Hayırlı akşamlar, şükür kavuşturana güzel insan Fırat. Programınızın saatini iple çekiyoruz demişler. Vallahi şükür kavuşturana değil mi? 24 saati bekleyemiyorsunuz. En güzel şarkılar Aslan Parçası, Canım Oğlum ve Cahit Söze'ye ve Sana da Gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz radyomuzun çalışanlarına. Erdal Tiryaki, Muhammed Gültekin, Mehmet Kurnaz, Onur Toy, Suat Nalban, Serdan Yerlikaya ve tüm arkadaşlarına armağan olsun demiş. Evet, seni canından çok seven annen diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Şener Hasret kokar buram buram. Geçene. Gökhan Güneş şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağız. Sonrasında buradayız efendim.

0: selam damara devam.
1: Tübe, Allah'ına kurban.
2: Mersin efendim. 104.6.

0: Devam ediyoruz Fırat Adamardan Kalbi programına sevgili dinleyenler. Ben Şule Bozdan. Manzara yerine saatlerce gözlerine bakabilirim. Çünkü benim en güzel manzaram gözlerin. Sıradaki şarkı kalbimin sahibi Mazhar Köre gelsin demiş. Sıradaki tüm güzel şarkılar Baran Serdar'a gelsin kıymetlisinden diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. İyi akşamlar, sen benim en güzel bekleyişimsin. Çünkü sana kavuşmak her şeye değer. Sıradaki şarkılar benden Uğur Dağ için gelsin demişler. Vay vay vay vay! Allah Allah! Abi çok güzel bir türküdür var ya. Bak şimdi maziye gittik var ya, bu şimdi bu... Bu müziği duyar duymaz maziye gittim ya. Bu şarkıyı zorla bana çaldırdıklarını hatırlıyorum dinleyen sevgili dinleyenler. Çok fena bir durum var ya. Vallahi sene kaç bilmiyorum ama işte dediğim gibi ağzımız daha süt kokuyor biliyorsunuz. Türkiye'nin en genç radyosu herhalde benimdir. Zamanlar tabii yayın yapmıyoruz, böyle program sunuculuk yapmıyoruz. Sadece şarkı çalıyoruz abi. 7/24 kasetten şarkı çalıyorsun. Ne yapacaksın? Bilgisayarım var şimdi, bırakıp gidesin öyle.
1: Sensiz yazın tadı.
0: Sabahtan bir giderdik abi, akşama kadar yayın arasında size bir şey söyleyeyim mi? Tuvalete bile gitmeye vakit yoktu. O şarkıdan o şarkı, o şarkıdan o şarkı. Bütün şarkıları kasetten tek tek çaldığınızı düşünsenize. Ama güzel yıllardı var ya. Şimdi bizim bir Sıtkı vardı. Bizim büyüğümüz tabii ki. Sıtkı diyorum. Sıtkı diyeceğim tabii. Saygı duymuyorum çünkü. Radyoda Sıtkı diye biri çalışıyor. Adam abi okuma yazma bilmez. Genel yayın koordinatörü olmuş başımıza ya. Şimdi ben bu tarz şarkıları bilmezdim abi o yıllarda. Biliyorsunuz zaten. Söyledik az önce de. Ocakta büyümüş bir genç olarak, çocuk olarak. Zorla bu şarkıları bana çaldırıyorlardı yani. Bilmiyorum, geliyordu bana Sıtkı, diyordu ki bak bunlara çalacaksın, bunlara çalacaksın diye kasetleri çıkartıp önüme koyuyordu. Bilmiyorum ki abi hangi kasetten ne çalacağız. Tesadüfen çalıyordum, sırayla ne gelirse artık. İşte o zamanlar bu öyle denk gelmişti bu şarkılar. Sonra hoşuma gitmeye başladı. Zaman geldi geçti, hoşuma gitmeye başladı. Gerçekten güzel şarkıdır. O Sıtkı var ya, o Sıtkı kulakları çınlasın. Kader olmaz olsun. Yine bir gün böyle oturuyoruz. Elektrik kesildi şimdi. Radyoda yayın yok. Ne yapacaksın şimdi? Oturacaksın tabii ki. Adam gelmiş diyor ki ya sen niye oturuyorsun? Ne yapayım dedim, elektrik kesik. Dedi kalk dedi, deklerin tozlarını al dedi. Ortaların tozunu sil dedi ya. Boş boş oturma. Laf mı şimdi bu ya? İşte böyle ezile ezile kafamıza vurula vurula geldik bu zamanlara arkadaşlar. Ama var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Bu şarkıların çalındığı radyoda ben ne yaptım biliyor musunuz? Gizli kaçak. Yani Mustafa Yıldız Doğan çaldım. Ozan Arif çaldım abi. Ahmet Yılmaz çaldım ya. Yani var ya, yakalasalar adamı tüfekle vururlar o derece. Güzel türküyle sizleri baş başa bırakacağım. Müzik evrenseldir tabii ki. Her telden çalarız. Belli bir kriterlerimiz var. O kriterleri aşmadığımız sürece her telden şarkıları dinletiriz sizlere. Şimdi Mustafa Yıldız Doğan çaldık abi. İlk ayakları da çalmazsak olmaz. Kirvem sizler olacak. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız.
2: Fırat yayında.

Fırat'ta Damardan Kalbe Turumuz ile devam ediyoruz sevgili dostlar. İlk reklam kuşağımızı geride bıraktık. Ay işte benim adamım geldi yine. Ahmet Şafak. Gada gözlüm diyecek abi, gada gözlüm.

0: Selam Fırat, bir şarkısın sen, ansızın dile takılan, herkesin aklında olan. Bir dua gibisin, kalbe dokunan. Sıradaki şarkı sol yanıma ve dostlarıma. Veli Kızılkaya, Hıdır Poyraz, Çağatay Topal ve Kadir Keskin'e gelsin demiş. Kolay gelsin yayınlar demiş sevgili Bediran kardeşimiz.
1: Bugün yine sevdanı...
0: Seversin sen Bediran Ahmet Şafa, sana gelsin sevgili kardeşim. Bir de kalbinin mıh gibi çakıl.

0: Gelmiş olan insana gelsin mi?
1: Dönmeyecek seveceğim seni bana dek geleceksin.
0: Sıradaki şarkı Mert Gezer'den. Değerli dostlarım, Mustafa Uysal Sarı İsa, Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için armağan olsun demişler. Sıradaki şarkı Reşat Yücüler'den. Dostlarım Kürşat Öz, Burak Çetinkaya, Nebi Kalli, Eyüp Okay, Abdullah Taş, Semih Tekin, Ali Gündoğdu ve Mehmet Kanlıöz'e armağan olsun demişler.

0: çöle.
1: 0-550-314-94-96 diyeceğim ama vallahi mesajlarımız yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Zaten numarayı hatırlatmaya gerek yok ama ağzımızdan kaçtı bir kere. Neyse, gönderin, bir tane gönderin abi.
0: Benim hasretinden öldüm.
1: Ahmet Şafak'la sizleri baş başa bırakacağız. Gada gözlüm diyecek. Sonrasında buradayız.
2: Fırat yayında.
3: Baba, büyüksün.
4: Eyvallah.
5: Mersin efendim. 104.6.

0: Az önce İlkay Akkaya'yı çalarken aklıma bir isim daha geldi var ya. Nizamettin abimiz vardı orada, reklamcımız. Akşama kadar reklam kovalardı, radyo reklam alacağım diye. Çok severdim kendisini. Çok naif bir adamdır var ya. Nizamettin abi. Namı diğer Nizam abi. Selamlarımızı gönderin, kulakları çınlasın. Güzel bir Orhan Gencebay şarkısı gelecek. Bulamadık ki, radyonuzda sizlerle olacak sevgili dostlar. Bakalım mesajlarımıza. İyi yayınlar Mutlan, selamlar. Sıradaki şarkılar Can Parçam, Hilmi Durum'a armağan olsun demiş. Berkan Taşçı'dan sıradaki parçalar dostları ve değerli abileri Bediran Dölek, Ömür Kara, Serhat Uygun, Doruk Üşenmez, Mehmet Ali Güçlü'ye armağan olsun demiş. Ben Anamur'dan Aybaş, sıradaki şarkı Canım Babam, Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Ekeş, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin. Seni çok seviyorum hayatım, her zaman yanındayız, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.
1: Aylar yıllar geldi geçti fark edemedik. Gönlümüzce bir
0: Orhan babayla sizleri baş başa bırakalım. Bulamadık ki, sonrasında buradayız. Bak şarkının güzelliğine ya. Naif bir şarkı.
2: Fırat yayında.
3: Eyvallah.

şarkıdır bu değil mi? Ne güzel şarkıdır. Orhan Baba bulamadık ki sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz Fırat'ta Damar'dan Kalbe programına. Reklamlardan önce son şarkımız. Ya bir saati geride bırakmışız var ya, ne çabuk geçti değil mi?

İyi yayınlar Mutan, Antalya'dan selamlar. Şimdi Mutan mı Antalya'dan mı, her ikisinden de selamlar göndermiş dinleyicimiz. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Hilmi Doğru'ma armağan olsun demişler. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze'ye gelsin demiş. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar biz iki kardeş Emine Ayşe ve Toprak Savaş Çalışkan kardeşler. Sıradaki şarkılar can babamız Mustafa Çalışkan'a gelsin, seni çok seviyoruz demişler.

0: Korkuyorum Burhan Çeçen. Radyonuzda sizlerle. Sonrasında çok kısa bir reklam arası sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızda olacağız.
1: Mersin FM
2: 104.6.
3: Fırat'a selam, damara devam.

0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
1: Fırat'la Damardan Kalbe.
2: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor sevgili dinleyenler. Reklamları dinledik. Reklamlar sonrasında son saatimizde karşınızdayız. Biliyorsunuz yayın esnasında ben video çekip sosyal medyadan paylaşıyorum ama ne olduysa abi telefonun hafızası doldu ya. Ya ne kadar ne varsa ne yoksa sildim. Hala diyor ki hafızam dolu. Çekip paylaşacağım çekemiyorum ya.
3: Hepsi birer.
2: Bizi sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram'dan radyocu alt dire Fırat. TikTok'tan da direkt radyocu Fırat. Fırat'la Damardan Kalbe yazsanız da bulursunuz herhalde. Takip etmek isteyen dinleyicilerimiz varsa takip edebilirler. Çok bir şey yok ya. Ben öyle işte ıvır zıvır paylaşıyorum ya. İlginizi çekiyorsa takip edebilirsiniz. Yok beni, benim tarzım değil diyorsanız da takip etmeseniz de olur. Alınmayız, gücenmeyiz. Günler, hayırlı akşamlar. Ben Nelisa Duru Çelik. Sıradaki en güzel şarkılar. Her gün özlemle beklediğim en güzel anılarımın eksik kalan kahramanı canım babam Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyoruz babacım demiş. İyi akşamlar biricik sevgilim Recai Sözay'a. Çok çok selamlarımı iletiyorum. Onu çok seviyorum. Allah'a emanet ol sevgilim benim diyerek mesajını sonlandırmış. Merhaba Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demişler. Selamım. Habir sarayı, habir dağ başı. Sonumuz bir mezar taşı abi. Yüzümüzden kanlı yaşı akıtana, gidenlere selam olsun diyelim İmparator Yorumu Radyonuz'da. Sizlerle sonrasında buradayız.
4: Fırat'a selam, damara devam.
5: Yürü be, Allah'ına kurban.
0: Mersin FM
6: 104.6.

0: ha bir saray, ha dağ başı.
1: Sonumuz hep mezar taşı.
0: Gözümüzden kanlı yaşı. Akıtana selam olsun.
1: Akıtana selam olsun.
0: Selam olsun.
1: Gidene selam olsun. Selam olsun.
0: Selam olsun.
2: Olsun abi, selam olsun dedik. İbrahim Tatlıses yorumuyla sizleri baş başa bıraktık. Anladım ya Rabbim, var ya. Şarkının güzelliğine bak. Vallahi hiç konuşmadan direkt şarkıyla sizleri baş başa bırakmak isterdik ama mesajlarımız var arkadaşlar, onları paylaşacağız. İnsan daraldığında dağları çıkarmış, kurt daraldığında şehre inermiş. Canım abim, ben Bedir Anebil'i az önce göndermiş olduğun güzel şarkıyı aldım, başımın üstüne koydum, baş tacı yaptım demiş sevgili kardeşimiz. Bu gece belli oldu, yine tekrar yayına düşeceğiz. Ya yapacak bir şey yok kardeşim. Ya işte böyle anılar tazelenince, şimdi sen 7/24 dinlediğin için aynı muhabbeti belki denk gelmişsindir daha önce. Şimdi İlk defa dinleyenler vardır yani. Yeni denk gelmiş olanlar vardır değil mi? Hatırlatalım.
0: Başımdasın.
2: Evet, sıradaki şarkı tüm börtecilere gelsin, sana gelsin. Bu arada şarkılar için teşekkür ederiz sevgili kardeşimiz. Sizler teşekkür ederiz. Selamlar. Biliyorsun.

0: seni. Radyonun delisi diye boşuna demiyorlar var ya. Kızanlarınız da var, sevenleriniz de var biliyorum ama sevenimiz daha çok fazla canım. Sevenler kızanları döver ona göre.
1: Seviyorum, unutamam asla seni.
0: İyi yayınlar. Abi sadece tüm şarkılar can için Mustafa'ma gelsin demiş. Ben Leyla Çalışkan diyerek mesajını sonlandırmış. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Yayınlar sadece tüm şarkılar. Mahmut İnalkaç, Abdülkadir Keskin, Hıdır Poyraz, Hasan Bahşiş, Oktay Demirezen ve bugün doğum günü olan değerli dostum Mustafa Zehri armağan olsun demiş. Nice güzel seneler olsun, iyi yayınlar demiş. Biz de sevgili Mustafa kardeşimizin doğum gününü kutlayalım. Nice nice senelere sağlıklı mutlu inşallah. Abi bu şarkıyı bir an önce dinlemek isteyenleriniz var biliyorum. Lafı kesiyoruz. Mikrofonu kapatıyoruz. Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Unutamam asla seni. Radyonuzda sizlerle.
2: Fırat'a selam. Damara devam.
3: Yürü be. Allah'ına kurban.
0: Yükselt, yükselt, sesleri yükselt. Vallahi hiçbir şey olmaz ya. Şehri yakalım ya.

0: Ya var ya, bugün fazla şarkı ayarlamışız var ya. Yetişmeyecek. Neyse canım, uzatırız, patrondan müsaade alırız, sıkıntı yok. Şimdi var ya, çok güzel bir şarkı gelecek, naif bir şarkı. Baksana şu müziğin girişini, çok naif değil mi?
1: Kolay değil artık seni unutma.
0: Bir Müslüm Baba şarkısı, baktım, sevdiğim sensin, Ümit Besen albümünde sensin. Seni Unutmak diye geçiyor.
1: Senin hayalinle.
0: Bu güzel şarkıyı şu anda radyonun başında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize armağan edeceğiz. Şimdi mesajlar da geliyor bu arada. Videosunu çekip atanlar oluyor, biliyorsunuz ben paylaşıyorum bu videoları. Radyonuzun fotoğrafını, videosunu, fotoğrafını değil videosunu çekin böyle yayın esnasında. Fark etmez, ben konuşurken de olur, şarkı çalarken de olur. Çekip atarsanız biz de paylaşıyoruz sosyal medyadan. Radyocu alt dile Firat Instagram'dan, TikTok'tan da direkt Radyocu Firat olarak DM'den bizlere gönderebilirsiniz, ben de paylaşacağım. Eğer tabii ki izin alıyoruz, soruyoruz, izin verirseniz paylaşıyoruz.
1: Baktım, gördüm.
0: Şimdi Ümit Besen'in bu güzel şarkısını bakalım kimlere denk geldi. Ben Mutan Tuhan'ın Eğir, buradan canım babam Mustafa Zehir'e doğum gününü kutluyorum. İyi ki varsın, iyi ki doğdun canım babam demiş. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar Nisa'dan kardeşlerim Suat ve Fuat'a gelsin, Allah'a emanetsiniz demişler. Ben Erdem Kurt, Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu ve Oktay Demirezen'e selamlar demiş dinleyicimiz.
2: Ya
0: şimdi volümleri yükselteceğiz. Az önce yükselttik ya. Bütün Mersin'de abi, bütün Mersin'de ülkesinde radyodan bu şarkı inlesin mi? Hadi o zaman hep birlikte volümleri yükseltelim. Her neredeyseniz yükselt abi sesi, yükselt. Şehir inlesin, şehir yansın abi.
3: Fırat'a selam, damara devam.
4: Yürü be. Allah'ına kurban.

0: Mersin efendim.
1: 104.6.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

efendim devam ediyoruz. Şimdi mesajlar geliyor var ya. Hani dedik ya çekin, nerede dinliyorsanız çekin atın diye. Sevgili Hikmet ablamız Özmenler'den bizleri dinliyor ve videosunu çekti attı. Ve Yeşillikçi İdris, Allah'ını severim senin be. Sevgili İdris kardeşime selamlar olsun. İyi akşamlar dileklerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkı sana armağan olsun sevgili kardeşim. Gökhan Doğanay çalacağım sizlere ve Hakkı Bulut'la bir düet şarkı. Ağlama bebeğim diyecek. Yayınlar Fırat Bey, Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya, değerli arkadaşları Recai Sozay, Erdal Tiryaki, Ceylan Duran, Ahmet Kurt, Veli Ançelik ve Muhammed Gültekin için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Gelsin o zaman. İyi yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Veli Ançelik, sen benim en güzel duam, en büyük mutluluğumsun oğlum demiş. Vallahi Fatma ablamız var ya bir tanedir. Hüseyin abimiz var ya bir tanedir. Selamlarımı gönderiyorum kendisine. Kendilerine diyelim. Kendisine de ya. Selam abi ben...

0: Aziz Orbay Sadık şarkı sesini, ömrümün yarısını ve canım eşime Gamze Yeni'ye gelsin, seni çok seviyorum demiş. Hadi o zaman bu güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimizde karşınızda olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Aho lan, aho aho, ver ölüm, ver ölüm lan.
3: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

0: Ağlama küçüğüm, ağlama. Hayat zor yolusun. Bir bilsen bu yolda ne talipsizler var, ne zalimler var, ne hainler var. Senin derdin benim yanımda dağda bir tek saç gibi. Vefasız bir alemdeyim. Ne kalpsizler var küçüğüm. Ne kalpsizler var küçüğüm. Ne kalpsizler var.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

Şimdi reklamları dinledik sevgili dinleyenler. Reklamlar sonrasında son 20 dakikalık zaman diliminin içerisine girmiş bulmaktayız ama benim daha çalmam gereken 6 tane şarkı var bu şarkı dahil. Yapacak bir şey yok abi. Sarkıtırabiliriz yani, sarkıtırabiliriz. O yüzden patron kusura bakma yani. Zaten senden torpilliyiz yani, değil mi? Çalarız. Biraz zamanı aşacağız ama yapacak bir şey yok abi. Tabi radyonun dinleyen, en çok dinlenen program olduğu için doğaldır canım. Bir şey olmaz. Patron bir şey demez ya. Şimdi güzel bir Müslüm Gürses, Harika Avcı düeti gelecek radyolarımıza. İyi akşamlar Samet Gök kardeşim ve Baran Kaya abime, İsmail kardeşime, Recep Köprü'ye, Emin dayıma ve İrfan Pendir'e selamlar demişler. Azer Böbür'den güzel bir şarkı demişler. Az önce çaldık o şarkıyı. Teşekkürler, iyi akşamlar demiş dinleyicimiz. Azer Böbür'den çaldığımız şarkı sevdiklerinize armağan olsun ve şu anki Müslüm Baba şarkısı da tüm sevdiklerinize gelsin diyelim o zaman. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyoruz. Ben Mert Kasapçı. Silifke'de bulunan Aslan dostlarım Recai Sözay, Muhammed Gülçekin, Yusuf Alay, Onur Toy, Cebrail Yılmaz, Erdem Yerlikaya, Osman dostlarıma sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. Silifke'deki değerli insanlara armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Ben Volkan Çelik, sıradaki en güzel şarkılar abim Kadir Çelik'e gelsin demiş. Allah'a emanet ol demiş sevgili kardeşimiz. Ben Mutan, Ayşegül Durmuş, sıradaki şarkı Mustafa Zehir için gelsin. Doğum günün kutlu olsun nice, beraber senelere canımın içi diyerek mesajını sonlandırmış.

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Baba, büyüksün.
0: Eyvallah. Mersin efendim.
3: 104.6.

Radyonun delisi, radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir Müslüm Gürses, harika Avcı düeti dinlettik sizlere. Şimdi rahmetli Bergen ablayla devam edeceğiz. Var ya, çok güzel bir şarkıdır. Bırak yakamı, bırak. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silivke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, mutluluktan selamlar. Sıradaki şarkılar bir tanecik yeğenim Hilmi Durum için gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Ben Zeynep Alıç, sıradaki parça canım oğlum Mert Alıç'a gelsin, seni çok özledim kurban olduğum diyerek mesajını sonlandırmış. Yakalım mı şehri ya? Yakalım mı abi? O zaman ne yapıyoruz? Volümleri yükseltiyoruz. Hep birlikte bu güzel şarkıyı dinleyeceğiz. Bergen, radyonuzda sizlerle. Bırak yakamı.

0: selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin efendim.
3: 104.6.

olursun artık bırak yakamı. Sergen radyonuzda sizlerleri sevgili dinleyenler devam ediyoruz birlikteliğimize. Harika, çok güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam ediyor. Şimdi bir tavernimizin babası yapacağız. Yaşayan efsane gelecek.

0: nasıl ama şarkılar birbirinden güzel değil mi? Ardı ardına gelmeye devam ediyor bu frekanslarda. Şimdi gelen mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim. İyi akşamlar, ben Şule Bozda. Duruşu güzel adam, gülüşü güzel. Kadınıyım, sıradaki şarkı sevdiceğim Mazhar Kör'e gelsin demiş dinleyicimiz. Fırat'ımı yeniler, ben Kürşet Öztürk'teki şarkılar. Değerli büyüğümdayım İsmail II. Mustafa Altun. Kardeşim Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Cihan Göçmen, Hasan Hüseyin, Deniz Harun, Cem Yurt, Murat Ersin, Barış, abilerim Şavk Erozan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Yayınlar, hayırlı akşamlar, sıradaki en güzel şarkılar. Kalbimin sahibi, hayatım, hasretim Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok ama çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Bu şarkılara volümler kısılmaz değil mi? Onlardan bir tanesi daha geliyor var ya. Ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor şehrimize, radyonuza. Tavernemizin babası, yaşayan efsane radyonuzda sizlerle. Gidiyor musun? Ardından burada olacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be! Allah'ına kurban.

Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu sizlerle buluşur sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi bana mesajlar düşüyor. Hani bizim mesajımızı görmüyor musun, niye okumuyorsun diyenler var. Şimdi arkadaşlar, WhatsApp hattımıza gönderdiğiniz mesajlar sırası gelince okunuyor, haberiniz olsun. Her defasında yazdığınız bir şey sizin mesajınızı en sona atıyor. Bu nedenle ne oluyor biliyor musunuz? Mesajınız en sona kalıyor, haberiniz olsun. Buradan hatırlatalım. Şimdi güzel bir Kibariye şarkısı gelecek. Allah Allah diyeceğiz var ya. İsyan etmiyorum. İsyan etmiyorum abi. Sıradaki şarkı Aslan kardeşim Mert Alış ve bütün arkadaşlarına armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Mutan Nadir Büyük Tat. Sıradaki şarkı Silifke'de yaşayan oğlum Mustafa Zehir için armağan olsun. Doğum günün kutlu olsun demiş sıradaki. Tüm güzel şarkılar sana armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Hayırlı akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Radyomuzun kralı, sıradaki en güzel şarkılar canım oğlum Recai Söze ve sizlere armağan olsun demiş. Radyomuzun tüm değerli çalışanlarına gelsin. Oğlum kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Şimdi Kibariye sonrasında son iki şarkımız kaldı. Normalde bu şarkıda kapanışımızı yapmamız gerekiyordu ama iki şarkı daha çalmam gerekiyor. Ben şarkılarımı ayarladım. İlla ki çalacağım şimdi. O yüzden mesaj atmamalısınız. Şimdi 18 tane okumamız gereken mesaj var. 9-9 böleceğiz abi.

Eğer 18'den bir tane fazla olursa okumayacağım, haberiniz olsun. Kibariyle sizleri baş başa bırakıyoruz. İsyan etmiyorum radyonuza, sizlerle sonrasında buradayız abi. Hiçbir yerden ayrılmayın.

0: bu şarkılar kolon patlatır. Kolon yakar, şehri yakar abi. Efendim devam ediyoruz Fırat'a Damar'dan Kalya programına. Dediğimiz gibi normal şartlar altında son şarkımız olması gerekiyordu Kibari'ye ama o kadar yoğun, o kadar talep var ki, o kadar mesaj var ki ve benim ayarladığım fazla şarkılar var. Yetiştiremedik var ya. Şimdi Ferdiciler hazır mı Ferdiciler? Bu güzel şarkı sizlere armağan olacak. Tüm Ferdi Tayfur hayranlarına gelecek. Ben Mutan Şerife Büyük Tat sıradaki şarkı Silifke'de yaşayan Mustafa Zehir için gelsin demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar dilerim. Sıradaki şarkılar Necati Yörük'ten, değerli kardeşim Adnan Yörük, Şavker Ozan, Ali Ejder Ayta, Murat Ersin, Barış Onurkara, Ahmet Gökçe, Ulaş Demli, Reşat Yüceler, Ertuğrul Coşkun, Balıkçı Halil, Ali Kurnaz, Hasan Serveroğlu, Mehmet Ali Güçlü, Ömercan Benden ve Hasan Bozkır'a armağan olsun, iyi akşamlar demişler. Merhaba, ben Sedat Gök. Sıradaki şarkılar Samet Gök kardeşime ve tüm arkadaşlarına armağan olsun. Herkese selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış. Ahmet Çelik, Mert Sevgi, Ali Duman, Ali Rıza Eşenmez, Emrah Çelik, Arif Demir'den Mustafa Zehir için gelsin demişler. Şimdi Mustafa abimizin doğum günü var ya, herkes mesaj atar var ya. Doğum günü kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz Fırat abim, iyi akşamlar, kolay gelsin. Öncelikle bugün bütün parçalar bana ve babam Çetin Bakır'a ve anneme gelsin. Bugün benim 12'den sonra 18 yaşıma giriyorum, doğum günümdeymiş sevgili kardeşimiz. İyi ki böyle bir ailem var, sizi çok seviyorum. Babam sen benim canımsın, senin varlığına kurban olurum. Sizi çok seven oğlunuz Mert Bakar, Allah'a emanet ol. Sağlıcakla kal aslan babam benim diyerek mesajını sonlandırmış. Sevgili kardeşimizin de doğum gününü kutlayalım. Allah var ya, bu çocuk ne zaman büyüdü var ya. Daha dün gibi var ya, bebeydi bu çocuk ya. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim. Fırat abi, ben Ahmet Han Karal. Sıradaki parçayı canım babam Acun Karal ve abilerim Şavker Ozan, Mehmet Ali Güçlü, Durasan Say, Bekir Kayhan, Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Yılmaz Doğan, Ahmet Gökçe, Kürşet Öz, Yunus Emre Tokyürek, Necati Yörük, Anlam Yörük ve sana armağan ediyorum demiş sevgili kardeşimiz. Teşekkür ediyorum, benden de sizlere armağan olsun, selamlar, hayırlı akşamlar olsun. İyi akşamlar, ben Mustafa Yıldırım. Sıradaki şarkılar Hasan kardeşim, canım ciğerim, Fuat Suat ve evet Fuat Suat Tekeri ikizlere armağan olsun. Tüm dostlarıma selamlar, iyi yayınlar demiş dinleyicimiz. Selam abi, yayınlar. Sibel Yılmaz, nasılsın canım, iyi misin demiş sevgili dinleyicimiz. Sema ablaya, seni çok seviyorum. Seviliyorsun diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Şimdi atlıyoruz bazı mesajları var ya. Sıradaki parça Hava Nur'dan Esen'den. Hava Nur Esen'den Silifke'deki Mustafa Zehir'e gelsin. Doğum günü kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Son bir mesaj daha paylaşacağım. Ben Ayşegül Durmuş, Sıradaki şarkı Mustafa Zehir'e gelsin. İyi ki doğdun demiş. Vallahi dedim ya, bugün Mustafa Zehir'e çalışacağız diye. Doğum günü olunca ne yapalım yani? Yapacak bir şey yok. Anlayışla karşılayacağız tabii ki. Şimdi son 9 mesajımız kaldı arkadaşlar. Mesaj atmıyorsunuz. Son kalan şarkımızı da, kalan 9 mesajımızı paylaşacağız.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: bilmem şu an beni hissediyor, duyabiliyor musun? Eğer benim seni hissetmediğimi, sevmediğimi düşünüyorsan, inan çok yanılıyorsun. Çok yanılıyorsun. Çok.
1: Ağla yüreğim, ağla! Olmasaydı derdimiz, söyler miydi Ferdi abimiz dedik ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bıraktık sevgili dostlar. Son şarkı. Ve son kalan 9 mesaj paylaşıp gideceğiz Allah'ın izniyle. Zeynel Fırat Ben, Mazhar Kör'den kalbimdeki en güzel duyguların sahibi gözleri olan kalbime tat kuran Şule Bozdan'a sıradaki şarkılar gelsin. Sevgili kral diyerek mesajını sonlandırmış. Eyvallah, selamlar olsun, iyi günler. Sıradaki şarkılar canıma Berkay Zabunoğlu'na gelsin. Seni çok seviyorum ömrüm demiş. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim abi. Yayınlar. Ben Hasan Gümüş. Sıradaki tüm bütün aşk şarkıları benim değerlim Damla'ya gelsin. Seni çok seviyorum, kendine çok iyi bak demiş. Yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör. Sıradaki şarkılar kalbimin tek sahibi Şule Bozdağ'ın için gelsin demiş. İyi akşamlar, yayınlar kardeşim. Sıradaki tüm güzel şarkılar oğlum Velihan Çelik ve tüm Fırat dinleyenlerine gelsin demişler. Sevgili Hüseyin abimiz, adamın dibi var ya, adamın dibi. Selamlarımızı gönderiyoruz kendisine. Vallahi çok seviyorum kendisini var ya. İyi yayınlar Fırat abi, ben Mazhar Kör'den. Sıradaki şarkılar kalbimin tek sahibi Şule Boz. Az önce okumuştuk değil mi bu mesajı? Silmeyi unutmuşum. İbrahim Söylemez'den Mustafa Zehir'e doğum günü kutlu olsun demişler. Selamun aleyküm demiş dinleyicimiz. Ben Şevket Doğan. Mustafa Zehir'e doğum günü kutlu olsun demiş.
2: Kapanıp kaldım ben ardından.
1: Abim son parça oğlum Mert Bakara ve eşim Çetin Bakara gelsin. Yeni işin sana huzur, sağlık, mutluluk getirsin oğlum. Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. İki gözüm benim diyerek mesajını sonlandırmış. Son mesajımızdı. Vallahi ben diyorum ya, bizim dinleyicilerimiz o kadar anlayışlı ki. Hani mesajları atmayın diyorum. Mesaj kesin diyorum. Anında kesiliyor. Dinleyici dediğin böyle olur. Bu alkışlar sizlere gelsin o zaman. Abi bir alkış yapamadık var ya. Şimdi son şarkımız Güllü Kırılırım diyecek. Bu akşamlıkta birlikteliğimizin sonuna geldik sevgili dostlar. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte, saatler tam 20'yi gösterdiğince sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Radyonuzun başından hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve gece tekrarlarımız, program tekrarlarımız sizlerle olacak. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
3: Fırat yayında.
4: Eyvallah.
3: Baba.

0: Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan kalbe.
2: Damar denince damarın tek adresi.
3: Mersin efendim.
2: Hep damar. Full damar.

dolu çileymiş. Sensiz seni yaşamak her gün bin ızdıraptır. Böyle çaresiz kalmak, boşalan kadehlerle efkarımı dağıtmak. Dön artık dön sevdiğim, olmaz böyle yaşamak.

Yastayım İstanbul. Işıkları söndür. Bugün aşkımızın bittiği gündür. Bugün aşkımızın

Yok artık bir tanem şimdi yanımda. Yastayım İstanbul, ışıkları söndür. Bugün aşkımızın bittiği gündür.

Ama kendim de inanmıyorum. Bir nefessin ciğerlerimde, can damarımsın. Seni söküp kalbimden atamıyorum.

ayrılacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların, çalmıştık.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek.

0: Reklam tanıtır.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
6: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
7: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
9: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
10: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
9: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
11: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için

0: 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

ne varsa içeride, dışarısı gölgelik, dünya gözlere perde, bir anlık eğlencelik. Ben ikiyi birledim, oraya demirledim. Sultanın geleceği sarayı temizledi. Herkes kendi gönlünden hesap verecek efendim. Yüreğinizden öpüyorum.

0: D-Max'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla D-Max mağazalarında sizi bekliyor. D-Max Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. D-Max Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541-834-4444. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602. İstanbul Lider

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Mersin'in en çok

0: Reklam tanıtır.
1: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
2: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya nokta com'da.
3: İster tıkla, ister uğra.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişi

0: Lik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
0: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: evinizde.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
7: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
8: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
10: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
11: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
12: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
13: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: atmadım genç yaşta saçlarımı, başına atmadım genç yaşta saçlarımı.
1: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece, yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece, yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
1: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
1: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım. Yakmayalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
4: Lezzetin ve tazeliğin

0: adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
9: SML Restoran ve Catering.
10: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
9: 0533 974 4590.
10: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
9: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Yeniden sevmeye gücüm yok bilesin. Umudum tek çaren sensin, geri dön. Bak bebeğin ağlıyor, o ağladıkça yüreğim yanıyor. Dayanamam, tahammül edemem sensiz.

zaman çekmiyor katil. Zalim hasretinden ne bir gün tatil, ne de bir gecelik izin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime.

0: Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Buse.com'dan dev kampanya.
1: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
0: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
1: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Yok kelimesi omega yapıda yok.
5: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
6: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
5: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
7: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
7: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 41 67 542 252 41 67 Mersin.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.

0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Bir yabancı gibi bakma yüzüme. Bir zaman sevdiğin o adam benim. Geçmişi bir düşün, dönüp maziye. Unuttum dediğin o adam benim. Bir heves sanıp da duygularımı, bir masal sanıp da umutlarımı, geriye verip de mektuplarımı, maziye gömdüğün o adam benim.

Ne kadar küçükmüş dünya dediğin, seni de soldurmuş gönül verdiğin. Bir zaman, bir zaman aşkı da gülüp geçtiğin, terk edip gittiğin o adam benim.

Boş sözlerle sarma gönül yaramı. Nasılsa ben aşkla açtım aramı. Bir çantaya koyup tüm hatıramı, geriye verdiğin o adam benim. Öyle uzak durma, yanıma yaklaş. Tanıdık yüzüme bak yavaş yavaş. Bırak da süzülsün gözlerinden yaş. Bir zaman güldüğün o adam benim. Maziye gömdüğün o adam benim. Terk edip gittiğin o adam benim.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. ÖSYM, milyonlarca üniversite adayının heyecanla beklediği YKS tercih sonuçlarını açıkladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı olan yksonuc.osym.gov.tr üzerinden TC kimlik numaraları ve sistem şifreleriyle ulaşabilecek. Elektronik kayıtlar 24-26 Ağustos, yüz yüze kayıtlar ise 24-28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. MESKİ Genel Müdürlüğü Anamur ilçesine bağlı Saray, Akarca ve Esentepe mahallelerinde yaz aylarında yaşanan içme suyu basınç problemini gidermek amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor. MESKİ çalışmaları kapsamında uzun yıllar önce inşa edilmesine rağmen bugüne kadar hiç kullanılmayan 500 metreküplük içme suyu deposu, bakım ve onarım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden hizmete kazandırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin üretici kadın standları, kadınların üretimlerini ekonomik değere dönüştürmelerine ve girişimcilik yolculuklarında güç kazanmalarına destek oluyor. Standlarda üretimlerini vatandaşlarla buluşturma fırsatı yakalayan kadınlar, edindikleri deneyim ve özgüvenle kendi işlerini kurarak başarıya uzanıyor. Büyükşehir'in kadın girişimcileri destekleyen çalışmaları, birçok kadının kendi işini kurmasına ve hayallerini gerçeğe dönüştürmesine katkı sunmaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, açıldığı günden bu yana gençlerin, girişimcilerin, profesyonellerin, öğrenci topluluklarının ve sivil toplum kuruluşlarının yoğun ilgisini görüyor. Üniversite, sanayi, kent işbirliğini güçlendiren yeni nesil bir gelişim ekosistemi sunan merkez, farklı alanlarda çalışan ve üreten insanları ortak bir zeminde buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımının önünü açıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kampüsleri yaz döneminde çocukların eğlenirken öğrenmelerinin ve yeteneklerini keşfetmelerini sağlayan ücretsiz atölyelerle hizmet vermeyi sürdürüyor. Huzurkent, Toroslar, Silifke ve Mezitli'de düzenlenen atölyeler sayesinde çocukların ekran karşısında geçirdiği sürenin azaltılması, yaz tatillerini daha verimli geçirmeleri, özgüven kazanmaları ve yeni arkadaşlıklar kurmaları hedefleniyor. Haberlerin detaylarına Mersin Beltera adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
4: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları.
6: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34

0: sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
5: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları,

0: İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434-33.
1: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdem

0: 0541 veya 0534 891 32 74.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

az kaldı derken, ne bilirdim böyle ayrılacaktık. Mutluluğa doğru bir adım attık.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç kent merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Gaziantep valisi Kemal Çeber, Meriç'in hastanede tedavi altına alındığını ve olayın titizlikle takip edildiğini açıkladı. Meriç'in eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı. Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezi üzerinden kayıt dışı yasaklı madde satıldığı ve bazı sevkiyatlarda milletvekiline ait aracın kullanıldığı iddialarıyla gözaltına alındı. Halk sağlığını bozma ve kara para aklama suçlarından adliyeye sevk edilen Enginyurt, adli kontrolle serbest bırakıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında 18 Mayıs'ta tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. İnternet alışverişinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı kargodan iade süreçlerine, reklam kampanyalarından satıcı bilgilerine kadar pek çok başlıkta düzenlemeye gitti. Kargo süreçlerinde yaşanan kayıp ve hasarlara ilişkin tazmin mekanizması sözleşmelerde açıkça yer alacak. Mersin Valisi Atilla Toros Başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 10-16 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 634 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. TÜİK Temmuz ayı konut ve iş yeri istatistiklerini açıkladı. Mersin'de Temmuz'da satılan 4180 konuttan 1499'u ilkel ve 2681'i ise ikinci el oldu. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri işçilerin aylardır ödenmeyen ücret ve tazminatlarına dikkat çekmek için Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada işçilerin hak arama sürecinde karşılaştıkları uygulamalara tepki gösterildi. Eğitimsen Mersin Şubesi yeni eğitim yılı öncesinde öğrenciler ve velilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Açıklamada artan gıda, barınma, ulaşım ve kırtasiye masraflarının dar gelirli ailelerin eğitime erişimini zorlaştırdığı belirtildi. Mersin'de mikroplastik ve deniz kirliliğine yönelik tepkiler

0: Balıkçı tekne restoranlarının işletmecileri de katıldı. Çarşı sahilindeki işletmeciler deniz yüzeyindeki atıkların ekosistem ve turizm açısından tehdit oluşturduğunu belirterek temiz deniz çağrısında bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Lyon'la Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Kura sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
4: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
5: İster tıkla, ister uğra.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın yüzyıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana groseri marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: ettiğinizde.
1: Buse Home'dan dev kampanya.
0: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
0: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
0: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
0: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
3: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
5: SML Restorant ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
8: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
11: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
12: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
13: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
14: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
13: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
14: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
13: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
12: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
13: Geleceğimizi yakmayalım.

O sen misin düşlerimde yaşattığım toparcasına? O sen misin değer verip yücelttiğim insancasına? O sen misin nefes diye soluduğum ciğerlerimi parçalarcasına? Utanıyorum sana dokunan ellerimden, sana hasret uykusuz gecelerimden. Utanıyorum varlığımın yitip giden yüceliğinden ve de değersizliğine

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli.

0: sanayi sitesinde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. Şubesi ile Bezitli Belediyesi arkası Bezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
2: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
3: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
4: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3434.
8: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542-144-4602 0542-144-4602.
9: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
10: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
11: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
12: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538-988-30-0.
13: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538-988-30-0.
14: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

Bahar geldi mi sanıyorsun sen gittikten sonra? Gözlerin güldü mü bir kerecik olsun? Dön de, dön de kördüğüm olan hasretimi çöz. Kurtar duvara çakılı kalan gözlerimi, ne olursun. Zaman, o zaman, her şey o günkü gibi. Ben yine sarhoş, ben yine yorgunum ayrılıktan. Oysa, oysa istediğim bunlar değildi biliyorum. Başkaları yaşadı benim hayatımı seninle. Uçsuz bucaksız bir deryaya düşmüşüm. Ne sarılacak bir yılan, ne gelen bir gemi var. İşte ben, işte ben böylesine çaresiz kalmışım. Sen gittikten sonra. Zaman geçti mi sanıyorsun sen gittikten sonra? Güneş doğdu mu bir kerecik olsun? Oysa, oysa istediğim bunlar değildi. Sen de biliyorsun. Başkalarıyla yaşadın. Ellerle yaşadın benim hayatımı, benim mutluluklarımı, benim özlemlerimi. Bir gün, bir gün sessizce öleceğim. Ne sen duyacaksın, ne de başkası. Tanrı'nın kolları saracak beni, senden daha vefalı. Silecek kan çanağı gözlerimi, doğmayan güneşlerimi verecek avuçlarıma. Gelmeyen baharlarımı serecek ayaklarıma. Ve ben mutluluğu yaşarken yine seni bekleyeceğim. Cennetin sokaklarında, cennetin sokaklarında.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

olan sesini düşerim yollarına. Gücüm kalmadı artık, zormuş senden ayrılmak. Bir ömür yokluğuna alışmak. Sakın, sakın arama beni. Unut, öl, gitti de. O aşk yaşanmadı farz et. Rüyaymış, uyandım de. Bozma bu sessizliği, sonu yok aşkımız. Bırak, yaşandı ve bitti de. Yaşandı ve bitti.

0: Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi Yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Busem.com'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Çok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
2: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Damar denince damarın tek adresi.
7: Mersin FM.
6: Hep damar, full damar.
8: Beni seviyor musun?
9: Seni çok seviyorum.
8: Peki benim için her şeyi ama her şeyi yapar mısın?
9: Senin için ölürüm ben. Bunu niçin soruyorsun?
8: Gel gidelim. Gel gidelim buralardan. Ne olursun. Ne olursun gel gidelim buralardan. Gidelim ne olur.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü %50 hibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş

0: tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi'nin kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34. 357 34 34.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, vaza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, vaza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
7: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
8: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
8: 0533 974 45 90.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
10: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya
4: baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan.

0: Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Haberler.
1: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç kent merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Gaziantep valisi Kemal Çeber, Meriç'in hastanede tedavi altına alındığını ve olayın titizlikle takip edildiğini açıkladı. Meriç'in eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyda Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı. Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezi üzerinden kayıt dışı yasaklı madde satıldığı ve bazı sevkiyatlarda milletvekiline ait aracın kullanıldığı iddialarıyla gözaltına alındı. Halk sağlığını bozma ve kara para aklama suçlarından adliyeye sevk edilen Enginyurt, adli kontrolle serbest bırakıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında 18 Mayıs'ta tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. İnternet alışverişinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı kargodan iade süreçlerine, reklam kampanyalarından satıcı bilgilerine kadar pek çok başlıkta düzenlemeye gitti. Kargo süreçlerinde yaşanan kayıp ve hasarlara ilişkin tazmin mekanizması sözleşmelerde açıkça yer alacak. Mersin Valisi Atilla Toros Başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 10-16 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 634 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. TÜİK Temmuz ayı konut ve iş yeri istatistiklerini açıkladı. Mersin'de Temmuz'da satılan 4180 konuttan 1499'u ilkel ve 2681'i ise ikinci el oldu. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri işçilerin aylardır ödenmeyen ücret ve tazminatlarına dikkat çekmek için Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada işçilerin hak arama sürecinde karşılaştıkları uygulamalara tepki gösterildi. Eğitim Sen

0: Mersin Şubesi yeni eğitim yılı öncesinde öğrenciler ve velilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Açıklamada artan gıda, barınma, ulaşım ve kırtasiye masraflarının dar gelirli ailelerin eğitime erişimini zorlaştırdığı belirtildi. Mersin'de mikroplastik ve deniz kirliliğine yönelik tepkilere balıkçı tekne restoranlarının işletmecileri de katıldı. Çarşı sahilindeki işletmeciler deniz yüzeyindeki atıkların ekosistem ve turizm açısından tehdit oluşturduğunu belirterek temiz deniz çağrısında bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Lyon'la Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Kura sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
5: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
7: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
8: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
8: Burada her şey istediğiniz gibi.
7: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
8: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
9: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: sayenizde. Beyne Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı Beyne gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade Beyne gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz. Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğun muğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
6: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
8: Şoför Mahali.
9: Şoför Mahali başlıyor.

0: yollar senin olsun.
1: ...7-24 arabesk. 24 saat arabesk.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü %50 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi'nin kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar

0: Sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.
3: Reklam kazandırır.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.
6: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi Beyaz Eşya.com'da.
7: İster tıkla, ister uğra.
8: İçici

0: Bizde. Yok kelimesi omega yapıda yok.
1: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
2: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
1: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Cumartesi pazar açık olan
0: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
3: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
4: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için elit şalgam için.
3: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
0: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha

Mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde

0: 42 0542 144 4602.
1: SML Restorant ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restorant ve Catering polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
4: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Şoför Mahalli.
6: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
7: MND62.
8: Yolun açık olsun. Devam et.
9: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM.

0: Sensiz gelen güneş üşün, sensiz doğan güneş batsın. Bu dünyada tek gayemsin, yalan yok kanamaksın.
1: 33 CNR 858.
2: Yolun açık olsun, devam et.

Yaklaşma, toz olursun. Geçme, pişman olursun. Pişman olursun. Damarsa damar, işte o kadar.

0: Şoför Mahali.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz.
2: Reklam tanıtım.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
5: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
6: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
7: Gökhan Eğitim Kurumları,
6: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
8: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
9: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
9: Burada her şey istediğiniz gibi.
8: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busam Home.
9: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
10: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
11: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
13: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
14: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, Üst Geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
4: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler başlıyor.

Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Bu dünyayı tanıyamazsın. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Beni boş ver, anlayamazsın. Eller üzer, seni dayanamazsın. Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Programımıza hiç hız kesmeden devam ediyoruz. Biraz şöyle özümüze dönelim ya. Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Hani derler ya, bir insanın hayatınızdan çıkıp gitmesi var. Bir de arkasına bile bakmadan yabancı gibi çekip gitmesi var. İşin gerçeği ne biliyor musunuz? Ayrılığın kendisi kadar o gidiş biçimi de yakıyor insanın canını bence. İçinizde ona olan özlem daha zerre kadar eksilmemişken, henüz cümlesi bile bitmemişken bir bakarsınız ki çoktan kapıyı vurup gitmiş. Hani ne bir kendine iyi bak var, ne küçük bir hoşça kal. Yıllarca kalbinizin en güzel yerinde ağırladığınız o insan bir anda yolda geçen sıradan bir yabancıya dönüşüveriyor. Ne kadar kötü. Gitmeseydi onun, ama işte gitmeseydi. Gitmeseydi onun kulu olurdu. Ne yazık, bunları bilmeden gitti. Sizleri Müslüm Gürses'le baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarma 0538 988 30.

0: ve reklamlardan önceki son şarkımız. İyi yayınlar. Sıradaki şarkı neşesi ve pozitif enerjisiyle günümüzü aydınlatan Hülya Hanım'a gönderiyoruz demişler.
1: Yaralı yarınlar sıyrılır.
0: Ne güzel ya. Pozitiflik o kadar güzel ki. Bunu sağlamak, bunu korumak da bir o kadar zor. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Şimdi Ümit Yaşar, Derya sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Kader ya, büyüyor hasret. Vuruyor ruhumu, çekilmez gurbet. Yaşanır acılar fersah fersah. Gel gönlüm, gel sevdiğim. Gel bir tane, gel. Gel benim yerime sen sabret. Gel, gel sen sabret. Gel sen sabret.
1: Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
2: Reklam kazandırır.
3: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
4: Moranlar Fiyat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiyat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiyat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

ziyaretinizde. BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
2: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
3: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
4: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324-359-3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
8: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
9: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
10: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
11: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi Üst Geçit Altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324-503-3591 veya 0534-891-3274.
5: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555-671-1199. 0555-671-1199.
12: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
13: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri

Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merhaba, kolay gelsin. Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları olarak yazıyoruz. Selamlarımızı gönderiyoruz. Sıradaki en güzel şarkıları Ramazan Bey'e armağan ediyoruz demişler. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. Yıllar var ki biz senin. En güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Sevdalanmış kalbimizle rüyalarda buluşuruz. Ve sizlere güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum. Rüyalarda buluşuruz sizlerle.

0: Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.
1: Programımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Biliyoruz ki bazen bir insan gelir hayatınıza, gözlerinizin içine güler, size kucak dolusu ümitler verir. Siz de sanırsınız ki bu defa her şey bambaşka olacak. Oysa bazı sevdaların sonu baştan bellidir. Arkasında kararmış bir dünya ve kırılmış hayaller bırakır. İşte bu yüzden insan belli bir yaştan sonra sahte tebessümlere, sonu ayrılıkla bitecek geçici heveslere prim vermek istemiyor. Çünkü bazılarımız için aşk öyle günübirlik yaşanacak bir duygu değil. Sevdiğimi bir ömür boyu seven, aşkı ölümsüz bilen, kalbini tam anlamıyla ortaya koyan yürekler var aramızda. Ve o yürekler çok iyi bilir ki insanı asıl öldüren şey kurşun değil, bir anlık ümidin darmadağın edilmesidir. Eğer sonunda gideceksen elin elime hiç değmesin, yolun yakınken hiç yaklaşma bana demek aslında insanın kendini korumasının da en doğru, en normal yolu da olabilir. Şimdi sizlere Ebru Yaşar'la baş başa bırakıyorum.

0: Ölümsüz bilenlerdenim diyecek. Hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim, kanatsız kuşlar. Beni ancak, beni ancak sevenler anlar.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarmış 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç kent merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Gaziantep valisi Kemal Çeber, Meriç'in hastanede tedavi altına alındığını ve olayın titizlikle takip edildiğini açıkladı. Meriç'in eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seyda Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı. Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezi üzerinden kayıt dışı yasaklı madde satıldığı ve bazı sevkiyatlarda milletvekiline ait aracın kullanıldığı iddialarıyla gözaltına alındı. Halk sağlığını bozma ve kara para aklama suçlarından adliyeye sevk edilen Enginyurt, adli kontrolle serbest bırakıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında 18 Mayıs'ta tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi. Adana'da Furkan

0: Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. İnternet alışverişinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı kargodan iade süreçlerine, reklam kampanyalarından satıcı bilgilerine kadar pek çok başlıkta düzenlemeye gitti. Kargo süreçlerinde yaşanan kayıp ve hasarlara ilişkin tazmin mekanizması sözleşmelerde açıkça yer alacak. Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 10-16 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 634 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. TÜİK Temmuz ayı konut ve iş yeri istatistiklerini açıkladı. Mersin'de Temmuz'da satılan 4180 konuttan 1499'u ilkel ve 2681'i ise ikinci el oldu. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri işçilerin aylardır ödenmeyen ücret ve tazminatlarına dikkat çekmek için Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada işçilerin hak arama sürecinde karşılaştıkları uygulamalara tepki gösterildi. Eğitimsen Mersin Şubesi yeni eğitim yılı öncesinde öğrenciler ve velilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Açıklamada artan gıda, barınma, ulaşım ve kırtasiye masraflarının dar gelirli ailelerin eğitime erişimini zorlaştırdığı belirtildi. Mersin'de mikroplastik ve deniz kirliliğine yönelik tepkilere balıkçı tekne restoranlarının işletmecileri de katıldı. Çarşı sahilindeki işletmeciler deniz yüzeyindeki atıkların ekosistem ve turizm açısından tehdit oluşturduğunu belirterek temiz deniz çağrısında bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Lyon'la Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Kura sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
3: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
4: Moranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 45 90.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
7: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. taze taze balıklar, Citroen Jumpy ile sahilden sahile

0: ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen Ticari Araç Ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
6: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar 0538 988 30 30.

0: hislerim.
1: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz.
0: Sen tatlı günlerimde.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkıları istediği üniversiteyi kazanan kardeşim Eylül'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Tabi sonuçlar da açıklandı.
0: Unutmak kolay.
1: Umarım herkes istediği yere yerleşebilmiştir.
0: Boş vermek kolay olsa kendimi avutur.
1: Eylül'de kutlamış olalım. Başarılarının da devamını diliyorum. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri güzel bir yorumla baş başa bırakıyorum. Unutabilsem Ata Demirer yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum ve sizleri bu güzel şarkımızla, güzel yorumumuzla baş başa bırakıyorum.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hani derler ya, insan her şeye alışır, yokluğa, yalnızlığa, mesafelere, ama bazı sevdalar vardır ki yokluğuna alışmayı bırakın, her yeni güne o eksiklikle başlamak bile insana ağır bir yük gibi gelir. Kalp bir kere o sevdayla atmaya görsün, hayatın bütün anlamı tek bir kişide toplanıverir. Ama gözünü karartmaktır bu. Ayrılığın getirdiği o derin boşlukta bocalarken insanın ruhunun sadece ve sadece o sevgiye ihtiyaç duyduğunu itiraf etmesidir aslında. Sana her günümün, her anımın ihtiyacı var diyebilmek. Çekinmeden, saklamadan kalbini avuçların içinde sunabilmektir. Ne ölüm korkutur insanı böyle bir sevdada, ne de zorluklar. Tek korku vardır geride kalan, o da sensiz bir hayata uyanmak. Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak diyeceğiz. İhtiyacı var Alişan, sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar

0: Hakan Cam Balkon Dünyası'nda bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
1: Su hayattır. Su Hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
5: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
6: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
10: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Selamlar Selin kardeşim, ben Gaziantep'ten Ahmet. Sudaki şarkıyı askerdeki yeğenim Emre'ye, sevgili eşim Fatma'ya, sana ve bütün dostlara armağan ediyorum. Yayınların daim olsun. Sevgiler demişler. Teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkılar benden size armağan olsun. Sen önce harlayıp gittiğine sakın. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Daha sonra reklam aramız olacak. Sizleri Ferdi Özbeğen'le bu naif şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü %50 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi'nin kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam tanıtır.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için, sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
2: Buse.com'dan dev kampanya.
3: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
2: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
3: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse.com.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533-155-3350.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
10: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
11: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon Dünyası'nda. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon Dünyası, Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit, iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
12: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
13: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
14: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli, Merkez Mahallesi, üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.

0: çok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

Gitme Elif Buse Doğan sizlerle, radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi bir mesajım var. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki tüm aşk şarkılarını hem ekip hem hayat arkadaşı

Arkadaşım Elif'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ne güzel bir mesajdır ya. Her alanda, her anlamda anlaşabilmek. Çok güzel olsa gerek. Selamlarımızı gönderelim. Bu şarkımız da o kadar güzel ki. Ne ararsam sende var diyeceğiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Selam Şahin sizlerle.

Bazen küçücük bir yokluk koca bir şehri başınıza yıkmaya yeter. Hani dışarıda yağmur çiseler de o damlalar sadece cama değil, sanki tam da kalbinize vurur ya. İşte öyle zamanlarda o çok sevdiğiniz, el üstünde tuttuğunuz hatıralar da birer birer solar gider. Kurumuş bir gül yaprağı gibi elinizde kalır geçen güzel günler. Ama işin en garip yanı ne biliyor musunuz? Gün biter, herkes kendi kabuğuna çekilir ama sizin için o sabah bir türlü gelmek bilmez.

0: bilmez. Ama ne kadar canınızı yakarsa yaksın, öldüren bir sevda bile olsa ben razıyım dersiniz. Çünkü bazı insanlar gitse de içimizdeki o bekleme ümidini hiçbir şey yok edemez.
1: Ben sensiz kalınca çiseler gözyaşım karışır damgalara.
0: Bu şehir sonum olur ben sensiz kalınca. Sizleri Emrah'la baş başa bırakıyorum, öldüren sevda sizlerle.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır. Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
3: Gökhan Eğitim Kurumları.
2: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Buzemon'dan dev kampanya.

0: biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
0: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
5: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde iş yerlerinize Tabildot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
8: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken bir istek şarkımız var. İyi yayınlar, ben Hasan. Senden vazgeçmem şarkısını değerli eşim Emine'ye armağan ediyorum. Şu anda yoldayız, sizi dinliyoruz demişler. Selamlarımızı gönderelim. İyi yolculuklar. Bu güzel şarkımız size armağan olsun. Hep birlikte dinleyelim.
1: Bunları yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Bunları yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim,

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

programımızın sonuna geldik. Sevgi Selin'de Ezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizi son şarkımızla İbrahim Erkal'la baş başa bırakacağım. Karlı dağları. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Çileli başım sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Haberler.
2: Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç kent merkezinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Gaziantep valisi Kemal Çeber, Meriç'in hastanede tedavi altına alındığını ve olayın titizlikle takip edildiğini açıkladı. Meriç'in eski CHP Oğuzeli ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklandığı ortaya çıktı. Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt, Ankara'da faaliyet gösteren bir spor merkezi üzerinden kayıt dışı yasaklı madde satıldığı ve bazı sevkiyatlarda milletvekiline ait aracın kullanıldığı iddialarıyla gözaltına alındı. Halk sağlığını bozma ve kara para aklama suçlarından adliyeye sevk edilen Enginyurt, adli kontrolle serbest bırakıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında 18 Mayıs'ta tutuklanan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı verildi. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. İnternet alışverişinde yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı kargodan iade süreçlerine, reklam kampanyalarından satıcı bilgilerine kadar pek çok başlıkta düzenlemeye gitti. Kargo süreçlerinde yaşanan kayıp ve hasarlara ilişkin tazmin mekanizması sözleşmelerde açıkça yer alacak. Mersin Valisi Atilla Toros Başkanlığında güvenlik ve asayiş değerlendirme toplantısı yapıldı. 10-16 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahıslardan toplam 634 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. TÜİK Temmuz ayı konut ve iş yeri istatistiklerini açıkladı. Mersin'de Temmuz'da satılan 4180 konuttan 1499'u ilkel ve 2681'i ise ikinci el oldu. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri işçilerin aylardır ödenmeyen ücret ve tazminatlarına dikkat çekmek için Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yaptı. Açıklamada işçilerin hak arama sürecinde karşılaştıkları uygulamalara tepki gösterildi. Eğitimsen Mersin Şubesi yeni eğitim yılı öncesinde öğrenciler ve velilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Açıklamada artan gıda, barınma, ulaşım ve kırtasiye masraflarının dar gelirli ailelerin eğitime erişimini zorlaştırdığı belirtildi. Mersin'de mikroplastik ve deniz kirliliğine yönelik tepkilere balıkçı tekne restoranlarının işletmecileri de katıldı. Çarşı sahilindeki işletmeciler deniz yüzeyindeki atıkların ekosistem ve turizm açısından tehdit oluşturduğunu belirterek temiz deniz çağrısı.

0: arasında bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Fransız ekibi Olympique Lyon'la 1-1 berabere kaldı. Lyon'la Fenerbahçe arasındaki rövanş maçı 26 Ağustos Çarşamba günü Türkiye saatiyle 22'de oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 27 Ağustos Perşembe günü yapılacak. Kura sonrası Galatasaray'ın rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçlar 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
1: Haberler.
2: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
3: Reklam tanıtır.
4: Buse Home'dan dev kampanya.
5: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
4: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
5: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
6: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
5: Burada her şey istediğiniz gibi.
4: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
5: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
6: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: motor ehliyeti mi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 4590.
2: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
5: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652. 0532 787 1652.
0: Özbay Kurtarma.

0: yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
4: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
5: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
4: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
8: Babalar Restali başlıyor. Babalar Restali başlıyor.
9: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali ile sizlerle birlikteyiz. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba seslerini, en güzel restlerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Gün İmparator'la açalım dedik. Biraz neşeli şarkılar çalacağız bugün. Çok ağır arabeske girmeden diyeceğim ama listeye bakınca da var yani öyle ağır arabesklerde. Şimdi Allah Allah diyecek İbrahim Tatlıses. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Tüm sevenlere gelsin. Bu nasıl sevmek diyeceğiz. Şimdi sizlerle İbrahim Tatlıses.

Şimdi size öyle bir sevgiden, öyle bir aşk hikayesinden bahsedeceğim ki gerçekten soracaksınız. Bu nasıl sevmek? Bu nasıl sevmek diye. İbrahim Tatlıses şimdi de radyolarınızda Fırat türküsüyle beraber sizlerle. Hani şu iki seven gencin, ailelerinin birbirine vermedikleri iki gencin Fırat'ın azgın sularına atladığı nehir var ya, işte o nehirden bahsedecek bu türkü. Ya bu dünyada beraberiz ya da suların altında diyerek kendilerini o Fırat'ın sularına mest etmelerine bırakacağız. Hani derler ya, Kömürhan Köprüsü harçtan yapılmış diye. Ama aslında o köprü gözyaşıyla, acıyla örülmüştür. Yine koparmıştır bizden böyle sevgiyi, gençleri, o iki güzel genci. Çok acı bir türkü aslında. İki seven gencin birbirine ahirette de olsa kavuşmak için nelerden feragat ettiğini, hayatlarını bile birbirleri için sona erdirdiklerini bahsedecek İbrahim Tatlıses. Sizleri bu güzel Fırat türküsüyle baş başa bırakacağım. Ama öncesinde kısa bir ara vereceğiz şarkının ardından. Sonra tekrar Babalar Restleri ile Mersin FM 104.6 frekansında buluşacağız. Sizleri bu güzel türküyle baş başa bırakıyorum.

0: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü %50 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları

0: kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi, kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin BTR adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri mavi beyaz, yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Busem.com'dan dev kampanya.
4: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
3: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
4: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
5: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
4: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
4: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
5: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
6: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
7: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
8: Gökhan Eğitim Kurumları.
7: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
11: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
12: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
13: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap.

0: kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Yok kelimesi omega yapıda yok.
4: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
5: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
4: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
6: Cumartesi pazar açık olan
3: Filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
6: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Babalar Resitali, Babalar Resitali devam ediyor, devam ediyor.
10: Reklamların ardından arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında sizlerle birlikteyiz. Şimdi böyle deyince bir şarkı da tuhaf gelmiyor değil kulağa, ama yani kardeşim dinliyor, dedi ki abla ben senin radyo programını dinlemeyi çok istiyorum ama dedi hep arabesk çalıyorsun, birazcık da benim de istediğim şeyleri çal dedi. Bir tane de ondan Bülent Sertaş, Bodrum Akşamları istedi. Şimdi onu dinleyeceğiz sizlerle birlikte. Bodrum Akşamları radyolarınıza ses veriyor. Ardından yine arabesk şarkılarla devam ediyoruz programa.

Şimdi tam da arabeskle devam ediyoruz programa. İkimiz de bilemedik diyecek Bülent Sertaş. Ne kıymetini bildik ne de gidişine engel olabildik. Aşkın oyuncak zannedildiği, kaderin ise hiç insafının olmadığı o ince çizgi aslında bu şarkı. Yani diyor ya hani şarkıda da acıması yok insafı kaderin, aşkı oyuncak zannediyor. Yani ne kadar ağır bir söz aslında değil mi? Kendi ellerimizle kurduğumuz o hayallerin, kendi ellerimizle yıktığımız o güzelim günlerin ardında baka kalmak. Şimdi kayıp resimleri arar gibi geçmişin tozlu sayfalarından o mübarek elleri, o gülüşü arıyoruz. Şu anda eminim ki kıymetini bilemediğini, sıkıcı da tutunamadığını, yüreğim gidiyor diyenler vardır radyoları başında. Madem gideni döndüremiyoruz, madem kaderin insafı yok, o zaman biraz olsun da bu şarkıyla dertleşebilelim. İkimiz de bilemedik diyecek Bülent Sertaş. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: babalar resitali.
1: İnsan içindeki o bir iki öfkeyi, haksızlığa uğramışlık hissini aslında kelimelere dökmekte zorlanır. Sadece susar. O suskunluğun da cevabı aslında tam olarak bu şarkı gibi. Arabeskin o en baba, en hakiki seslerinden biri Ömer Danış. Çıkıyor karşımıza ve adeta aşkın defterlerini açıyor. Sevildiğini anlamayan, sevildiğinin kıymetini bilmeyen, aşk oyuncak zannedenlere verilecek en net cevap aslında bu şarkı. Şu an bizi dinleyen, belki de hayatının bir döneminde aynı hiyaneti, aynı yarı yolda bırakılmışlığı yaşayan tüm dinleyicilerimize gelsin bu şarkı. Giden gitsin, yaktığı yerleri göremeden gidenler elbet bir gün o acının hesabını verirler. Ömer Danış Çakal şarkısıyla sizlerle birlikte olacak. Ardından da kırgın diyecek Ömer Danış. Sizleri bu iki güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Ömer Danış resiteli sizlerle radyolarınıza Mersin FM 104.6 frekansına ses veriyor.

Ya karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın. Arayacaksın ama mezar taşımı bile bulamayacaksın.

zamansız vapurları uğurlayan bir mendil gibi, dilimde kırılan o zifiri şarkı ve hayırsız bir sevgiliden kalma mektuplar gibi, içimde közlenen hasretine alıştım artık. Sayende yalnızım iki gözüm, dertlerle beraber yatağa girip üremiş dertlerle uyanmalara alıştım ben de. Bir veda bu sesi uçursam diyorum, uzamış sakalım oynat, bize son yalanın söylemeden hayat. Sen de gelme istersen, ağlarım ses verirsen, kalsak bir sen bir de ben, olamaz imkansızsın.

0: çalar resitalim.
1: Ferdi Tayfur resitali ile devam ediyoruz programa. Hani insan severken aklını, mantığını dünyayı bir kenara bırakır ya, gözü de zaten bambaşka hiçbir şey görmez. İşte tam da o halin, o kör kütük, çaresiz sevdaların tercümanı bu şarkı. Sevmek böyledir bu coğrafyada. Karşılığını bekleyerek, hesap yaparak sevilmez burada. İnsan sevdi mi, boynu kıldan ince olur, cehennemi bile göze alır. Düşünmez o ateşin ortasına. Ama madalyonun bir öteki yüzü de var tabii. Ya aşk karşılık görmeyince? İşte o zaman hayat bir işkenceye dönüyor. O toz pembe dünya simsiyah bir zindana dönüyor. Ferdi Baba'nın o sesinden de dinlediğimiz gibi, ölümü hiçe sayar insan sevince diyecek. Siz ve tüm seven dinleyiciler için gelsin. Ferdi Tayfur, insan sevince diyecek.

akıp gidiyor, yollar uzuyor, dertler çoğalıyor. Ama bildiğimiz bir şey var ki bu masada dertler paylaştıkça da hafifliyor. Hani derler ya, aşkın başa geleceği varsa çekeceği de vardır diye. Kimi gül diye anar, kimi ise o dikenin batışıyla. Gönlüne düşmeden bir damla ateş, kahredip kendini üzme. Öyle ya, henüz o ateş düşmemişken kalbe ahkam kesmek kolaydır. Henüz aşık değilken tüm aşıkları yargılamak, onlara tavsiyeler vermek çok basittir. Ama o bir damla ateş düştüyse bir kez, o gönle artık ne gözyaşı silinir ne de kıymetin bilinir. Adı üstünde aşk, acı bir şaraptır, kadehi de dudaktır. Bir kez içtin mi gerisi sadece ızdıraptır. Diyar diyar gezilen o çaresiz yollardır. Sonu da hep aynıdır zaten. Bir büyük ayrılık. Ferdi Tayfur aşk acı şaraptır diyecek. Şimdi sizi bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum. Bu şarkıyla birlikte aslında zamanımız da sona eriyormuş sonlandığında. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resleri ile sizlerle birlikteydik. Bugün çok güzel arabesk şarkılar.

Dinledik Arabesk'in en baba seslerinden. Yarın yine saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte Arabesk'in en baba seslerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşalım. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, iyi akşamlar diliyorum. Babalar Resteri'nin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ferdi Tayfur, aşk acı şaraptır diyecek.

0: Dağlar resitali sona erdi.
1: Reklam tanıtır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini

0: sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
1: Geleceğin teknolojisiyle bugünden tanışmaya hazır mısınız? Hayatınızı kolaylaştıran, evinizin havasını değiştiren akıllı çözümler Samsung yetkili satıcısı Mavi Beyaz'da. Yapay zeka destekli tasarruflu çamaşır makineleri, gıdalarınızı ilk günkü gibi taze tutan buzdolapları ve dev ekran televizyonlar. Hepsi Mavi Beyaz Samsung yetkili satıcısı güvencesiyle sizleri bekliyor.
2: Oranlar Fiat yetkili servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: Buğsam Home'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
0: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsam Home.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de, ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
5: Hacı Baba. Dededen toruna, nesilden nesile.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Ehliyet almak istiyorum ama ya sınavda başarısız olursam?
9: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
10: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
8: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca Sürücü Kursu'na gelin. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Göz göze geldiğimiz sokağın, el ele gezdiğimiz yolların selamı var sevdiğim. Salıncak kurduğumuz çiçekli dallar hep seni sordular, biliyor musun? Ama ben sensizliğimi haykıramadım, terk edip gittiğini söyleyemedim. Boş ver, bilmesinler, üzülmesinler.

0: yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42 Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
1: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN Gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN Gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözde Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koçyiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
4: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 3591 veya 0534 891 3274.
5: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze piliç çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
6: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359.

0: 0532-33-27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Haberler.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partiye başarı dilediklerini ancak terörsüz Türkiye sürecine dair meclisteki oylamada parti içi ayrışmadan dolayı henüz kurumsallaşamadıklarını söyledi. Bahçeli, Türkiye'nin milli meselelerde ortak iradeye ihtiyacı olduğunu vurguladı. Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partinin üye sayısının 300 binin üzerine çıktığını belirterek siyasal yaşamımızda bu ilk ve rekor dedi. Emre, partilerine geçen belediye sayısınınsa 236 olduğunu ve bu sayının 300'ün üzerine çıkacağını söyledi. Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul dahil çok sayıda kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Furkan Vakfı'na yönelik operasyona ilişkin 32 kişi hakkında işlem başlatıldığını, 5 şirkete kayyum atandığını, 349 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiğini açıkladı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebiyle gerçekleştirilen fethi kabir işlemi tamamlandı. Denizolgun'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Denizolgun, Alihan Kuriş suç örgütünün lideri Alihan Kuriş'in dayısı olması nedeniyle soruşturmada kritik bir isim olarak öne çıkıyor. Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıda yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gaziantep'te bıçaklı saldırıda yaralanan Meriç'in gün içinde saha ziyaretleri gerçekleştirdiği, saldırıdan saatler önce ise koruma polisine özel işleri olduğunu söyleyerek izin verdiği belirtildi. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı ikinci çeyrek hane halkı iş gücü araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki çeyreğe kıyasla 0,3 puan düşerek %7,9 seviyesine geriledi. Tel Aviv ile Ankara arasında Suriye gerilimi tırmanıyor. İsrail, Türk askerlerinin Halep yakınlarında bir hava üssüne konuşlanmasının güvenlik statükosunu ihlal edeceğini vurgularken, Türkiye, İsrail'in iddialarını Suriye'ye yönelik saldırıları meşrulaştırma girişimi olarak nitelendirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi destek büyükşehirden, üretim çiftçiden sloganıyla yürüttüğü projesini sürdürüyor. Geçen yıl 100 yetiştiricinin yararlandığı destek kapsamında bu yıl 100 üreticiye 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı dağıtılması planlanıyor. Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikçi, ilçenin kırsal yerleşim yerlerinden biri olan Civan Yaylağı Mahallesi'ni ziyaret etti. Beşikçi, mahalle muhtarlarının yanı sıra bölgede faaliyet gösteren esnaf, üretici ve besicilerle buluşurken vatandaşların dile getirdiği talep ve şikayetleri dinledi. Mersin'in Silifke ilçesinde trafik ışıklarında zincirleme kaza meydana geldi. Biri polis, iki kişinin yaralandığı kazada polis ekip aracı takla attı. Üç araçta da hasar oluştu. Mersin'de bir otoçilingirin gece iş yerini kapatırken dışarıda unuttuğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki takım çantası sabaha karşı bir kişi tarafından götürüldü. Olayın ardından aynı kişi çantayı bir gün sonra aldığı yere eksiksiz şekilde geri bıraktı.

Anamur Belediyespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil beyazlı ekip Kerem Uysal, Yasin Çetin, Deniz Demirci, Abdullah Kadiroğulları, Sinan Sarıgan, Umut Yılmaz, Ahmet Atakan Sarı ve Murat Uslu'yla anlaşma sağladı. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edin.

0: Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
2: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
2: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52
2: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
3: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001 22.000 kalite ve helal belgeli elit şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Her şey boşmuş işte. Candı, canandı. Zaman haklıyı da haksız çıkardı. Uslatın yolları çoktan kapandı. Unut onu, unut. Gönlüm sevmedin farz et. Unut onu, unut. Unut gönlüm sevmedin farz et.
1: Mersin FM.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Evinizin mobilyalarını değiştirmek istiyorsunuz ama yüzlerce seçenek arasında kararsız mı kaldınız? Hem tarzınıza uysun hem de bütçenizi yormasın mı istiyorsunuz? Aramayı bırakın. Mavi Beyaz Mobilya yeni sezonun en trend modelleri ve cazip ödeme kolaylıklarıyla aradığınız her şeyi tek çatıda topladı. Dayanıklı malzemeler, kaliteli işçilik ve zamansız tasarımlar. Eviniz için en doğru kararı vermek üzere sizleri mağazamıza kahve içmeye bekliyoruz. Mavi Beyaz Mobilya.

0: tıkla, ister uğra.
1: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
2: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buğsem Home.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.
5: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
6: Gökhan Eğitim Kurumları.
5: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
2: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336-2965. 336-2965.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
5: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
6: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza

Son mektubun elimde. Bana veda etmişsin. Ayrılırken herkese bu aşk bitti demişsin. Duydum da inanmadım. Aşka gülüp geçmişsin. Benimkisi aşk değil, bir oyundu demişsin. Zafer senin zaferin. Eser senin eserin. Sevin ey zalim, sevin. Bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha resmine baka baka, hayatında ilk defa bak bir erkek ağlıyor.

dünyada aşk olalı böylesi hiç olmadı. Hiç kimse sevdiğini senin gibi yakmadı. Zafer senin zaferin, eser senin eserin. Sevin ey zalim sevin, bak bir erkek ağlıyor. Geceden ta sabaha, resmine baka baka, hayatında ilk defa.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Reklam tanıtır.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
2: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda

İlk adımımızı BN Gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN Gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: Busamom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
1: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
2: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
1: Burada her şey istediğiniz gibi.
3: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busamom.
1: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
2: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son. Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 3327. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
1: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri.

0: Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? Birinci plaj yolu ve ikinci plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.
3: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
4: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hissetmedim kendimi inan. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Allah'ım şahit. Yemin ediyorum.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: BN Otel olarak hayata gurme bir dokunuş söylemiyle çıktığımız bu yolda ilk adımımızı BN gurme dondurmalarımızla atıyoruz. Kahramanmaraş'ın 100 yıllık dondurma ustalığını Mersin'in bereketli topraklarında yetişen değerli ürünlerle buluşturuyoruz. Çilekli, limonlu, fıstıklı, çikolatalı ve sade BN gurme dondurmaları Mersin ve Adana Grocery marketlerde ve seçkin satış noktalarında. Keyifli ve serin bir yaz dileriz.

0: evinizde.
1: Busem.com'dan dev kampanya.
2: Beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem.com'da 2 yıl garantili tek kişilik yatak, baza, başlık. Üçü bir arada sadece 11.990 lira.
1: 2 yıl garantili çift kişilik yatak, baza, başlık sadece 19.990 lira.
2: Üstelik renk çeşitlerimiz mevcuttur.
3: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
2: Burada her şey istediğiniz gibi.
1: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem.com.
2: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında, Mezitli.
3: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
0: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
3: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi

0: Bölgesinde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Bezitli Belediyesi arkası Bezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuk

0: günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de mutlu kasapta hazırlanıyor.
1: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
3: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
7: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Dirilmeye alıştım. Bazen şehirlerde, bazen köylerde, bir yurtluk resminle aramaya alıştım.

sen her gün acı tatlı söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam, Ferhat gibi kayaları delersem, Kerem olur aşk narına yanarsam, bağrımı dağlayan, bağrımı dağlayan kora alıştım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Destek Büyükşehir'den Üretim Çiftçiden sloganıyla yürüttüğü 150 ibeli 300 litre kapasiteli süt soğutma tankı desteği projesini sürdürüyor. Sütü hijyenik koşullarda muhafaza edilmesine katkı sağlayan destek sayesinde üreticinin maliyet yükü hafiflerken üretimin sürdürülebilirliğine de önemli katkı sunuluyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi gençlerin kariyer yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor. Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik etkinlikler gerçekleştiren Kariyer Merkezi, gençlerin iş dünyasına hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Kariyer Merkezi, üniversitelerle işbirliğine büyük önem verirken, öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun projeler tasarlayarak onların geleceğe daha donanımlı adım atmalarını hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Mercek Mesleki Eğitim Merkezleri istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Merkezlerde verilen giyim üretim teknolojileri, hasta ve yaşlı bakım, saç kesim, makine bakım onarım, mobilya imalat ve montaj, çanta yapımı, makyaj, bilgisayar bakım ve işletmenliği gibi değişik alanlarda verilen ücretsiz kurslar her ay yenilenerek sürüyor. Kentin dört bir yanında yürütülen altyapı projeleri nedeniyle yüzey bütünlüğü bozulan yollarda kapsamlı çalışma yürüten Mersin Büyükşehir Belediyesi, ilgili kurumların çalışmalarını bitirdiği noktalardan zemin iyileştirme ve asfalt serim işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Ekipler yaptıkları çalışmalarla ana arterler ve ara sokaklarda ulaşım konforunu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti, kadınların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına destek oluyor. 15 yaş üstü tüm kadınlara sunulan ücretsiz diyetisyen hizmeti sayesinde vatandaşlar sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanırken, uzman diyetisyenin hazırladığı kişiye özel programlarla sağlıklı kilo vererek daha kaliteli bir yaşamın kapılarını aralıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Mezitli'de hizmet veren Babil Su Sporları Merkezi'nin kano, kürek, yelken ve SUP gibi branşlarla Mersinlere su sporları yapma imkanı sunuyor. Büyükşehir'in ücretsiz eğitimlerinden yararlanan vatandaşlar, sunulan deniz sporları sayesinde hem fiziksel aktivite yapıyor hem de günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Ev mi kuruyorsunuz yoksa beyaz eşyalarınızı yenileme vakti mi geldi? Yanlış seçimlerle zaman kaybetmeyin. Kaliteyi yetkili adresinden alın. Profilo'nun en yeni beyaz eşya modelleri, mavi beyaz yetkili satıcı güvencesi ve cazip fiyat seçenekleriyle mağazamızda. Evinizde Profilo konforunu yaşamanın şimdi tam zamanı.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.900

Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.

0: sayenizde.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
5: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
6: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
5: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
7: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
8: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
9: Akdeniz bölgesi güneşiyle, doğasıyla ve turizmiyle meşhur diye bilinse de artık Citroen ile de meşhur. Portakal kasaları Citroen Jumper'la bahçelerden şehirlere taşınır. Taze taze balıklar Citroen Jump ile sahilden sahile ulaşır. Space Tourer'la da Akdeniz'in eşsiz doğasında özgürce yol alınır. İşler akarken sen de rahat et diye Citroen ticari araç ailesi Citroen bayilerinde. Akdeniz bölgesinde işleri tıkır tıkır halleden Citroen. Rahat ol sen.
10: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Ayçe, iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Geldi yine geldi. Radyonun delisi geldi efendim. Bendeniz Fırat. Fırat'la Damardan Kalbe programını her zaman olduğu gibi başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler 22 gösterinceye değin sizlerle birlikte olacağız bu frekansta. Öncelikle radyonun başında bizleri dinleyen, sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin diyoruz. Güzel şarkımızla. Yalnız ben bu şarkıyı çalmayacaktım. Bu şarkı nereden çıktı? Alakasız bir şey var ya. Araya kaynamış. Neyse değiştirelim. Çalmayacağım ben bu şarkıyı. Tarzımız değil abi. Çalmayacağım ya, Allah Allah. Şimdi güzel bir şarkı da startımızı vereceğiz. Linet. Yasaklamadın mı diyecek. Bu güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya başlayabilirsiniz.

0: başlamasıyla bitmesi bir oldu şarkının. 2 dakika 35 saniye olursa anca öyle. Şimdi biz alışmışız 5-6 dakikalık şarkılar çalmaya. Bize kısa geldi ama şarkı güzel. Linet'in yeni şarkısı. Yani çıktı çıkalı indirmiştik aslında. Arşivimizde vardı da. Ne zamandan beri bekliyor çalınmayı. Bugüne kısmetmiş ya. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar birlikteliğimize. Arif Susam alacak sırayı. Bakalım gelen mesajlarımıza. Merhabalar Fırat abi. Mersin Büyükşehir İlaçlama Biriminden Kıvanç ben. Öncelikle sevgili eşim Terzi Canan Göktaş'a kolaylıklar, bol kazançlar diliyorum. Tüm ilaçlama arkadaşlarıma ve Gazi Mahallesi'nde ilaçlama yapan İbo'ya gelsin sıradaki şarkı demiş sevgili kardeşimiz. Evet, Kıvanç'a buradan selamlarımızı gönderelim. İbo da dinliyordur inşallah. İbo, artık biliyorsun canım ya, adresi verdirtme bana tekrar tekrar. Bizim sokağa biraz torpilli, torpilli yani, tamam mı? Abi balkona çıkıyoruz. Oturuyorum. Ya bakıyorum sabah bir kalkıyorum, her tarafım şişmiş kabarmış yani, sivrisinekler. Az biraz torpil geçeyim o. Şaka bir tarafa, tüm Mersin Büyükşehir ilaçlama ekibine buradan kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Selam Fırat, sıradaki şarkı Kadir İbili'den babası Bediran İbili'ye gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abim, ben Derya Öz, sıradaki şarkılar hayatımın anlamı olan eşim Kürşet Öz'e armağan olsun. Sen benim hayata tutunma sebebim, yarınlarıma olan inancımsın diyerek mesajını noktalamış. Kırmak istiyorsan şimdi var ya, çok güzel bir şarkı gelecek Arif Susam'dan. Acırım sana diyecek. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Arif Eskin tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil. Harbiden'le Arif.

Thank you.

Acırım sevgilim, acırım sana. Yanarım sevgilim, yanarım sana. Arif Susam sizlerle sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Tüdanya yapalım var ya, güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağız.

bakalım mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim. Canım eşim ve ben Anamur'dan Aybar. Sıradaki şarkı canım babam Yaşar Armuza ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sen bizim en büyük şansımızsın. Seni çok seviyoruz aşkım. İyi yayınlar diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. İyi yayınlar abi, ben Mutlan Leyla Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları canıma can olan eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş. Sevgilim sen benim her şeyimsin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Aslan Parçası kardeşim canım Recai Söze'ye gelsin. Seni çok seviyorum demiş Kazım Çevik mesajında. Sevdik.

0: Canımdan can ise ömrümden ömür. Canya sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sıra bir şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Mustafa Uysal, Sarı İsa Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdi Abdülyakin, Mustafa Can Sabah, Tufancı'nın Hacı Veli Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam diyelim, iyi yayınlar. Ben Hacı Veli Gezer, sıradaki şarkı Aslan Abilerim Mert Gezer, Mert Sevgi, İbrahim Söylemez, Çağrı Yusuf Işık için. Serdar Şeker, Osman Durmuş, Erdal Tiryaki ve kardeşim Mustafa Can Sabah için gelsin demiş. Hakan Gürses'le sizleri baş başa bırakalım. Aşk yarası diyecek. Sonrasında buradayız.
1: Fırat yayında.

0: Kolay değil. Kolay değil sevgilim, hemen sen unutma. Yokluğum bir ölüm, hasretin ecelim. Öldürür aşk yarası. Öldürür aşk yarası.
1: Ya bu deli ne bağırıyor demeyin sakın ha. Adam deli zaten, radyonun delisi diyorlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sibel Can gelecek şimdi. Fırat'ımı yayınlar, ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm, dayım İsmail Ekinci, Mustafa Asbatun kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çetan, Nebi Kale, Semih Tekin, Cihan Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Evet, Sibel Can'la sizleri baş başa bırakacağım çünkü sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın efendim.

0: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
2: Buğsa Mom'da yoğun istek üzerine kampanyalarımız devam ediyor.
3: Çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
4: Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım.
3: Burada her şey istediğiniz gibi.
2: Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home.
3: Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarında Mezitli.
4: Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.

0: Ehliyet almak istiyorum. Ama ya sınavda başarısız olursam?
1: Yazıldığım sürücü kursu ya beni sınava tam hazırlayamazsa?
2: Ehliyet almak istiyorum ama araba kullanmayı hiç bilmiyorum.
3: Böyle şeyleri dert etmeyin. Hemen Gonca sürücü kursuna gelin. Gonca sürücü kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinli Bahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
6: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
7: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
8: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
7: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
9: Cumartesi pazar açık olan
5: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
9: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.

0: Rezervasyon ve bilgi için 444-69-08.
1: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
2: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
3: Su hayattır. Su Hastanesi.
4: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
3: Su hayattır. Su Hastanesi sağlıklı günler diler. 336-96-96.
5: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
6: Fırat'la damardan kalbe devam ediyor. Fırat'la...

0: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
1: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, Çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor.

Programımızın ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Aşkıma Armağan Olsun, Seni Çok Seviyorum demiş. Engin yüreğik diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, mutluluktan selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan Oğlum, İlmi Durum ve Aslan Kardeşi Ceylan Duran'a armağan olsun demişler. Merhabalar, Silifke'deki Recai kardeşime Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. Yaşayan efsane, taverne müziğin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutlu ol yeter diyecek, sonrasında buradayız.

0: selam, damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

0: furat yayında.
1: Eyvallah.
2: Valla çok güzel bir şarkı dinledik. Şimdi bir güzel şarkı daha geliyor hemen ardına. Gülümseni koparmışlar, hoyratele fırlatmışlar. Adına türkü yakmışlar. Hesabım var. İyi akşamlar abi, Mutan, Gülşen, Mülayim, dikenli yolların sonunda senin kokun varsa ben o yolu yorulmak için değil sana varmak için yürüm ömrüm eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. Merhaba, ben Erdem Kurt Silifke'den. Silifke'de bulunan kardeşim Ahmet Kurt, Kürşat Çiftçioğlu'na ve Oktay Demirezen'e armağan olsun demiş. İyi akşamları yayınlar sevgilim. Recai Söze'ye bu akşam çalınacak olan tüm güzel şarkıları armağan etmek istiyorum demiş. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. Gülüm.

0: harbi böyle hesabım var diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Haydi bakalım volümleri yükseltin. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim.
1: Aho, aho, aho. Ben ölüm, ben ölüm.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Fırat yayında.

0: Radyonuzda sizler gibi sevgili dostlar devam ediyoruz Fırat'la Damardan Kalya programına. Geliyor var ya, geliyor. Geliyor var ya, bomba gibi şarkı. Vallahi var ya, bu şarkılar kolon patlatır abi. Silivke'de bulunan Can Koçak'tan Arif Aydın abime gelsin. Azel Bülbül'den Caney şarkısı demiş ama öncelikle şarkı çalmıyoruz arkadaşlar. Sadece sıradaki şarkılar istiyorsunuz ve az önce de çalmış olduğumuz Azel Bülbül şarkısı sizlere armağan olsun diyelim o zaman. Selam abi, ben Ferdi Zorbay. Sıradaki şarkı Ömrümün Yarısına ve Canım Eşime Gamze Yeni'ye gelsin, seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elise Duru Çelik, sevdiği şarkı Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin demiş. Beni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman.
1: Ver abi, ver, ver.
0: Sesi yüksel. Yazık oldu ömrüne Bergen. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerden ayrılmayın.
2: Mersin efendim.

Şimdi çok özür dileyerek araya girmek zorundayız. Ayrıca şu anda radyonun başında direksiyon sağlayarak sesimize kulak veren İlyas Bacanağımıza armağan olsun. Baldız İlkay'a armağan olsun. Ve canım aileme de armağan olsun o zaman. Bu güzel şarkı artık yapacak bir şey yok. Sırada bu vardı. Herkes kabulleniyor. Siz de kabulleneceksiniz.

Şimdi reklamlar öncesindeki son şarkımız sevgili dostlar. Orhan Baba gelecek. Kolay gelsin yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli can dostları İsmail Ekinci, Burak Temel, Mustafa Altun, Emre Erdemir, Aslan kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur'da Sertan Ünal, Veli Aslan, Mazhar Kör ve Yakup Karahan'a gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Arif Aydın'dan Çağla, Ömür Kara, Aysel Alışan için sıradaki şarkı gelsin demiş dinleyicimiz. Selamun Aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim Fulet abi. Ben Ahmet Han Karal, sıradaki şarkıyı canım babam Acun Karal ve abilerim Şalkı Erozan, Mehmet Ali Güçlü, Dura Sansay, Bekir Kayan, Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Yılmaz Doğan, Ahmet Gökçek, Gürşet Öz, Yunus Emre Tokdirek, Necati Yörük, Adnan Yörük ve sana armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz benden de, sizlere armağan olsun. Senden istedim. Ayrıca şu anda seyahat halinde olan, az önce dedim ya, canım aileme gelsin diye, canımdan çok sevdiğim eşim Zehra'ya gelsin diyelim. Böyle daha iyi oldu değil mi? Duyamamış az önce hanımefendi, kaçırmış. Selamlarımızı gönderelim, iyi yolculuklar. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Sana bağırdım. Hiçbir yerler ayrılmıyor. Son saatimize karşınızda olacağız arkadaşlar.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle

0: Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.

0: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Lezzetin ve tazeliğin adresi Mutlu Kasap. Kaliteli et ürünleri, günlük taze pilit çeşitleri ve zengin şarküteri ürünleriyle sofralarınıza lezzet katıyor. Üstelik özenle hazırlanan zırhla çekilmiş lahmacun içi de Mutlu Kasap'ta hazırlanıyor.
2: Yoğunluğa son! Ev ve iş yerlerinize servis hizmetimizde siparişleriniz kapınıza kadar geliyor. Sipariş için hemen arayın 0324 359 33 27. Mutlu Kasap, Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde kaliteli hizmet ve uygun fiyatlarla sizleri bekliyor.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinize iletişim hattımız
3: 0533 974 4590.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
5: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
7: Merkez Onur Mobilya'dan evinizi onurlandıracak dev kampanya. Baza, yatak başlıkta, köşe takımında ve masa sandalyede dev kampanyalar siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Kalite, müşteri memnuniyeti, uygun fiyat Merkez Onur Mobilya'da. Merkez Onur Mobilya, Gözne Yolu Akbelen Mezarlık üstünde. Müşteri hizmetleri 324 alan koduyla 323-2240, 323-2240 Mersin.
8: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
9: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
10: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız...

0: parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor. Fırat'la...

Şimdi ilk saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. Son saatimizde karşınızdayız. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Semra Serdar. Sıradaki parçayı Murat Serdar, Ersin Serdar ve kuzenlerime gelsin. Gökçe Zorba'ya gelsin. Seda Serdar, Seda Taş, Sevin Serdar için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı sesini duymadan geçen her günün eksikliğini hissettiğim oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ben Mutan Mustafa Zeyir. Sıradaki şarkılar öncelikle radyonuza armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca canımın işi Ayşegül'e ve dün doğum gününü kutlayan asil dostlarıma gelsin. Allah'a emanet olun demiş sevgili kardeşimiz. Tekrardan dinleyicimizin de doğum gününü kutlayalım. Hepimize canı o verdi diye. Güzel bir Müslüm Baba şarkısını kibariye yorumuyla dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Sonrasında buradayız.

0: Mersin FM
1: 104.6.
2: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
3: Eyvallah.

0: Seven vefasızsa kader ne yapsın? Kibariye sizlerleri sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz Fırat'a Damardan Kalbe programını. Şimdi güzel bir Ümit Bezen şarkısı dinleteceğim sizlere. Kolay gelsin Fırat abi, yayınlar sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için gelsin demiş. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar Fırat kardeşim, nasılsın, iyisin inşallah demişler, teşekkür ediyoruz. Ben Adana'dan Mithat, sıradaki en güzel şarkılar abi Mustafa Alpaltun, can dostları İsmail İkinci, Lokman Yeşil, Lütfakı Yumtaş, kardeşleri Kürşat Öz, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk, Nazım Erten, Harun Can Yurt, Musa Askay için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar, ben İrem Alpaltun, sıradaki şarkılar çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alpaltun için armağan olsun demiş.
1: Karşılıksız sevmiş derinin tekim.
0: Umutlar sensiz geceler diyecek Ümit ve sen. Çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin abi.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: sensiz geceler. Uzundur, bitmiyor sensiz geceler.
1: Bitmiyor sensiz geceler.
0: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor hocamızıyla. İyi akşamlar Fırat. Güzel insan sıradaki en güzel şarkılar. Canım oğlum, gözümün nuru, yakışıklı oğlum armağan olsun, sana gelsin demiş. Tüm değerli arkadaşlarına, radyomuzun çalışanlarına. Canım oğlum, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş Müfide annemiz. Bir de video göndermiş. Ne güzel böyle aile sofrası. Selamlarımızı gönderelim kendilerine. İyi akşamlar abi, sıradaki bütün şarkılar ben Nisa'dan, kardeşim Suat ve Fuat'a armağan olsun demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin. Fırat, sıradaki en güzel şarkılar yeğenim Recai Sözü için armağan olsun. Kendine çok iyi bak teyzen, Müzeyyen, Sakin, Ayta. Allah'a emanet ol diyerek mesajını sonlandırmış. İbrahim Tatlıses, Yakamoz diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Ve güzel bir şarkı daha gelecek ardı ardına. Sizlerle buluşmaya devam edecek bu frekansta.
2: Mersin FM 104.6.
3: Arabesk'in Atar Damarı, Fırat yayında.
4: Damarsa damar. İşte.

0: geride bıraktık sevgili dinleyenler. Şimdi reklamlar öncesindeki son şarkımız. Hasret nefesini nefesinde istiyorum diyecek. Güzel bir şarkıdır var ya.
1: Mersin efendim. 104.6.
0: Canım annem Sema'ya çok çok sevgilerimle onu çok seviyorum demiş sevgili dinleyicimiz. Ben Zeynep Alış, sıradaki şarkı canımdan çok sevdiğim biricik oğlum Mert Alış'a armağan olsun. Seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Merhaba yayınlar, ben Mersin Büyükşehir Belediyesi ilaçlama biriminde çalışan İBO tüm mesai arkadaşlarımıza. Terzi Canan Göktaş'a, size ve tüm Gazi Mahallesi sakinlerine sıradaki şarkıyı armağan etmek istiyorum. İlaçlama çalışmalarımız itinayla yapılıyor demiş. Tabii ki öyledir. Vatandaşlarımız bu konuda hiç şüphesi olmasın. Bu arada ismim, o gün buradan İBO'ya sesleniyorum. Asıl İBO odur. Kesin bilgidir. Yayalım demiş. Vallahi bir şey anlamadım İBO. İsmi o günmüş. Buradan İBO'ya sesleniyorum demiş. Asıl İBO odur. Kesin bilgi demiş sevgili kardeşimiz. O zaman o gün mü diyeceğiz sana yani? Bilmiyorum, daha önceki mesajda İBO'ya gelsin demişlerdi, o yüzden yani. Selamlarımızı gönderelim tüm Mersin Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibine. Torpilini yaptın mı sevgili kardeşim? Torpil geçtin mi bizim sokağa? Selamlar, kolay gelsin tekrardan. İyi akşamlar, çalan tüm şarkılar canım sevgili Mıdır Poyraz'a armağan olsun demiş. Seninle her şeye varım diyerek mesajını sonlandırmış.
2: Gel hadi, gel de tut ellerimi, ellerimi.
0: Şarkımızla sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimize karşınızda olacağız.

0: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Moranlar Fiat Yetkili Servisinde yaz kampanyaları başlamıştır. 1.4 fire benzinli motorlu Fiat araçlarda trigger seti değişimi, orijinal yedek parça ve işçilik dahil sadece 14.999 lira. Fiat Moranlar Otomotiv. Bilgi ve randevu için Mezitli 0324 359 42 42. Tarsus 0324 614 28 çift 0. Şeffaf servis anlayışımızla ne için ne ödediğinizi bileceksiniz.
4: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder,

0: tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de

0: sohbetinizde.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
5: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
7: Gerçek et lezzetinin adresi Hacı Baba. Özenle hazırlanan kebapları, ızgara çeşitleri ve birbirinden özel yöresel lezzetleriyle sizleri bekliyor.
8: Aileniz ve sevdiklerinizle keyifle vakit geçireceğiniz Hacı Baba, çarşı, Pozcu ve Mezitli şubelerinde kaliteli hizmetiyle her gün sofralarınızı lezzetle buluşturuyor. Rezervasyon ve bilgi için 444 69 08.
7: Hacı Baba, dededen toruna, nesilden nesile.
9: Motor ehliyetimi almak istiyorsunuz? Motor ehliyetinde %100 başarı oranı Gonca Sürücü Kursu'nda. Ehliyetsiz motor kullanmayın. Hem canınızı hem paranızı riske atmayın. Gonca Sürücü Kursu 40 yıllık tecrübesiyle Zeytinlibahçe Caddesi'nde. Telefon 336 29 65. 336 29 65.
10: Yazın hafif bir lezzet, kışın sıcacık bir şifa mı arıyorsunuz? Maraş Paça 7/24 Erdemli'de lezzet tutkunlarını bekliyor. Birbirinden nefis paça, mercimek ve işkembe çorbaları, ekmek arası et ve köfte, enfes ciğer kavurması. Maraş Paça 7/24. Lezzet günün her saatinde. Erdemli Merkez Mahallesi üst geçit altında. Detaylı bilgi ve sipariş için 0324 503 35 91 veya 0534 891 32 74.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
13: Fırat

son şarkılarımızda bitirmeye çalışacağız. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Sıradaki şarkı kalbimin en kıymetli yeri, yol arkadaşım Aslan Eşim Kadir Çelik'e armağan olsun, seni çok seviyorum demiş. Selam abi, yayınlar diyorum. Ben Sibel Yılmaz, biricik anneme Sema Yıldırım'a sıradaki şarkılar armağan olsun demiş. En karanlık gecenin ardında güneş bizim için yeniden doğacak. Sıradaki şarkılar eşim Berkay Zabunoğlu için armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Azra. Sıradaki şarkı Silifke'de bulunan dayım Mehmet Güney adına gelsin diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi Müslümanlar, volümleri yükseltin. Müslüm Baba söylesin, damarcılar dinlesin diyoruz ve Müslüm Baba ile sizleri baş başa bırakıyoruz.

Camlar sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe turumuzla devam ediyor sevgili dostlar. Son yarım saatimize girdik. Artık son 23 dakikamız ortalama. Ve gelen mesajlarımız bayağı yoğunlukta. Artık şu dakika itibariyle mesaj göndermeyin arkadaşlar. Kalanları...

0: selam damara devam.
1: Yürü be, Allah'ına kurban.
0: Mersin efendim.
2: 104.6.

Müslüm Baba'yı geride bıraktık sevgili dostlar. Bir daha ardına Ferdi Tayfur'u yapalım mı? Haydi o zaman Ferdiciler. Geliyor var ya, geliyor.

0: Kemal Fatih Esirif Kedi Bulunan Oğlu Merdem Yerlikaya değerli arkadaşları Recai Sözay, Erdal Tiryaki, Ceylan Duran, Ahmet Kurt, Veli Ançelik, Muhammed Gültekin için sıradaki şarkılar gelsin demişler.
1: Nasıl da sevmiştim.
0: Seyhan Acar için sıradaki şarkılar. Sıradaki şarkı arkadaşım Mert Sevgi, Ali Duman, Yunus Armutlu ve Onur Marangoz'a gelsin demiş dinleyicimiz. İyi akşamlar, ben Mehmet Acıkbay. Sıradaki şarkı Esirif Kedi olan Fuat ve Suat'a. Kerem Kaçar, Recai Sözay ve Sucan Şahin, Tarık Akan, Nazım Ertem, Mert Kalli, Uğur Tazegül ve Duman Doğan'a gelsin demiş. Merhaba, iyi akşamlar. Söyledeki şarkı eşim Seyhan Acar için gelsin demiş.
1: Unutmam adını.
0: Ben Mustafa Yıldırım. Söyledeki şarkılar kardeşlerim Suat ve Fuat Tekir ikizlere armağan olsun demişler. Aydın Yelboğa, Abdurrahman Uygun, Sertan Beslenti, Kerem Kaçar, Onur Akın, Ahmet Çelik, Tarık Akan, Mehmet Duran, Duman Doğan için gelsin. Haydi o zaman gelsin.
1: Ömrümün mutluluğu,
0: ömrümün mutluluk kaynağı sensin. Ömrümün mutluluk kaynağı sensin.

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbedene göre değil, harbiden Arabesk.
1: Mersin FM 104.6.

abimiz dedik ve Berit Tayfur'dan güzel bir şarkı sizlerle buluşturduk sevgili dostlar. Devam ediyoruz 12 şarkının sondan bir önceki. Nevin Doğanay, benim seni görmem lazım diyecek abi. Merhaba Fırat abi, yayınlar. Ben Ceyhun Ceylan, sevdiklerimizin kalbinde tutsaksak özgürlüğün canı cehenneme diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sıradaki şarkılar babam Bülent Ceylan, abim Arif Ceylan ve değerli dostu Osman Bıyıklı için gelsin demişler. Bir yayınlar sıradaki şarkı Doruk Üşenmez'den kaydı değerli dostlar. Ali Rıza Üşenmez, Mehmet Ali Güçlüeroğlu Üşenmez, Cihan Çakı, Burak Çetinkaya, Cunkaral, Şevk Erozan, Doğan Demir, Yılmaz Çağatay Topal, Durasan Say, Veli Kızılkaya, Bülent Saval, Cüneyt Dursun, Burak Temel, Özdeş Üşenmez, Ömür Kara, Seyfettin Tokmak, Metin Şahin ve Barbaros'a ve ayrıca da Sertan'a gelsin demişler. Selamünaleyküm abi, ben Sinop'ta çalışıyorum. İsmim Uğur. Tarsus'ta eşim Ayşenur Yalçın için selamlarımı gönderiyorum. Onu çok özledim. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Fırat abi yayınlar demiş. Eyvallah sevgili kardeşim. Sinop'a da selamlarımızı gönderelim sevgili dinleyicimize. Yayınlar kolay gelsin, selamlar, hayırlı akşamlar. Şefkatle dinliyoruz demiş Fatma ablamız. Fatma ablamıza selamlarımızı gönderelim sevgili Ahmet abimizle beraber. Her daim 7/24 radyosu açık olan, yani var ya hiç kimse dinlemese bile iki tane dinleyicimiz kesin abi. Selamlarımızı gönderelim. Vallahi çok güzel bir aile, çok severiz kendilerini. Nevin Doğanay, benim seni bulmam lazım. Benim seni görmem lazım diyecek. Sonrasında da son şarkımızla karşınızda olacağız arkadaşlar.

0: Mersin FM 104.6.
1: Ve bu akşamın son şarkısı. Duyduğunuz üzere Güçlü Soydemir'den gelecek sevgili dinleyenler. İyi yayınlar diliyorum. Sıradaki şarkı Aslanım Mert Alıcım'a gelsin. Seni çok seviyorum. Abisinin gülü demiş dinleyicimiz.
2: Seni sevmek.
1: İyi akşamları yayınlar. Silifke'de bulunan canım oğlum Onur Kaan Karakuzu ve arkadaşlarına sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Seni çok seviyorum annem Uşak'tan sevgiler saygılar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Selam yayınlar, ben Mutan Yörükoğlu Salih Ece. Sıradaki şarkı dostlarım Şeymuz Gizci, Nebi Kalle, Ali Talil, Ali Bışkı, Hakan Çetan, Mustafa Maraz, Semih, Reşat Yüceler, Apotaş, Şevkan Sulaş, Okan Okay, Mesut Demir, Hasan Barış, Mustafa Çalışkan, Ali Teke ve tüm arkadaşları armağan olsun demişler. İyi akşamlar, ben Emin Songur, Suat Teker, Fuat Teker, Ahmet Dip, Umut Say, Hüseyin Akar için sıradaki şarkıları armağan etmek istiyorum. Yayınlar demiş dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz.

Ve son olarak Güçlü Soy demiş. Sevmedim, sizlerle buluşalım sevgili dostlar. Yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olduk. Sürçülisan ettiysem, bir hatam olduysa affola diyorum. Yarın yine aynı saatte tekrardan 20'de, saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan görüşünecek. Hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun diyorum. Radyonuzun başında hiçbir yerlere ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek ve program tekrarlarımız gece yine sizlerle olacak. Haydi bakalım, hoşçakalın.

her şeyimi bir sözüne bağlamıştım yar. Seviyorum demek sana ağır geldi yar. Sana bağlandım, sana kandım ömrümce. Sen bir kalemde silip attın boş yere. Benim gönlüm hep senindi, taşımadın ki. O sevdalı aşk masalı nereye gitti?

0: Fırat'la Damardan Kalbe sona erdi.
1: Damardan Kalbe.
2: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz. Yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
2: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
3: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
2: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
3: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
2: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
3: Geleceğimizi yakmayalım.

al her şeyin senin olsun. Çıkıyorum artık hayatından. Kolay olmayacak bunca yıl sonra. Kimsesiz, sensiz yaşamak. Yalnız yaşamak. Hadi uç kendi kanatlarında. Gez, dolaş, gönlünce yaşa. Beni hiç düşünme.

üzerime devirip dağ gibi üzümleri. Böyle çekip gitmek var mıydı? Var mıydı böyle bitirmek? Hani söz vermiştik birbirimize. Kaç zaman geçti aradan, sen yoksun. Sana sığındığım geceler, alevleri gökyüzünde bir kumsal ateşiydi günahları yaktığımız. Ve kan rengi şarapla yıkanmış bir hasret şimdi göğsümüze taktığımız. Yoksun. Bilirim dönmeyeceksin artık. Uzun zaman oldu. Belki çoktan unuttun. Adın kaldı soğuk duvarlarında odamın. Sigara paketlerinde şiirlerin, resimlerin bana gülen, cüzdanımda saç telim. Bir veda o geceden aklımda kalan, kekremsi bir tat. Bir meccezir yüreğimde, ben vurgun yemiş bir yaralı. Gemiler, gemiler bana taşır bütün aşk yorgunlarını.

Hayatımın ilkbaharında tanısaydım seni. Yasak umutlara ve acılara inat. Buruk bir şarap tadında olsaydı sevdamız. Yıllandıkça güzelleşen. Ve sen şiirler okusaydın geceleri saçlarımı okşarken. Ellerimi tutsaydın ansızın. Yüreğim eriseydi gözlerinde. Yansaydım ateşinde. Sen ağlasaydın mutluluktan. Ben ölseydim. Yalnızca beni sevdiğini bilseydim.

seviyorum deseydin, bir kere söyleseydin, yanmazdım, yanmazdım böyle çekip gitmeseydin. Bir veda geceden aklımda kalan, bir günah belki, bir yasak. Yanımda olsan şimdi, hiç konuşmasak, ağlasak, bin kere pişman olsak. Sonra yine bozsak yeminleri, sarılsak sımsıkı, öylece kalsak. Gittin, kim bilir kaç deli sevda sığdırdın yüreğine. Işığa üşüşen pervaneler gibi sardılar seni. Kör kütük aşkların ortasına düştün, yalanların pençesine. Belki bir gün, bir gece, dar bir vakitte belki, hiç beklemezken seni, gelirsin diye, gelirsin diye ben hala buradayım. Sen yoksun, lanet olsun, lanet olsun.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
2: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
2: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
1: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
2: Geleceğimizi yakmayalım.

Burada hep aynı şeyleri yapıyorum. Seni tanımayan kimse kalmadı. Herkes gözlerinin ela olduğunu, başıma aşk diye bela olduğunu biliyor. Ve herkes her sabah daha uyanır uyanmaz benim dün gece sabaha kadar resminle ne konuştuğumu soruyor. Ama dün gece olan oldu. Bana yeni bir resmini gönder.

olmadık şeyler geliyor aklıma. En kötü yanı bu olmalı yalnızlığın. Sevginden adım gibi eminim ama yine de bir kurt kemiriyor içimi. Ya bıraktığım gibi bulamazsam seni, ya hüznün elleri tutmuş ellerini. Sabah ezanları okunuyor, dualar ediyorum. Nasıl olsa gün geçer, içim rahat olsun, bana bir haber gönder.

Beni benden alıp gittin sevgilim. Seninle yaşayan o can benimdir. Bir gece uykunda duyarsan bir an, acılı, hüzünlü o da benimdir. Bir gece uykunda duyarsan bir an, acılı, hüzünlü o da benimdir. O da benimdir.

güzel gözlerinle baktığın yerde gördüğün hayaller serap benimdir. Sevmek bu, sevmek bu, delice sevmek bu. Seninle var olan, seninle var olan her şey benimdir.

Mutluluk vitrinde satlık, aç gözlerle bakıyorum. Almak için ben de beni, emeğimi satıyorum, gençliğimi satıyorum.

0: Ormanlarımız yanmasın, geleceğimiz kararmasın. Yanan ormanlarımız değil sadece. Yanan geleceğimiz, yanan ciğerlerimiz, yanan ağaçlarımız değil sadece. Yanan evlerimiz, yuvalarımız. Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Ormanda güvenlik tedbiri olmadan ateş yakmayın.
0: Yakılan ateşi söndürmeden bırakmayın.
1: Sönmemiş sigara ve kibriti atmayın.
0: Orman içinde ya da yakınında istenmeyen ot ya da tarla anızını yakmayın.
1: Cam ve cam kırıklarını ormanda bırakmayın.
0: Dikkat edelim. Dikkat edelim.
1: Geleceğimizi yakmayalım.

0: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgili Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle.
1: Ümidim tükendi, bitiyor.
0: Şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Ve bugün çalacağım en güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
1: Bir görünüp bir kaybolup beni düşün.
0: Şimdi sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakacağım. Kül oldum Öykü Gürman. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

0: Bugün de sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi hemen bir mesaj paylaşacağım sizlerle. Hayırlı yayınlar. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri olarak dinliyoruz sizi. Sıradaki şarkıyı mesai arkadaşımız Mustafa Bey'e armağan etmek istiyoruz. Özverili çalışmalarından dolayı kendisine çok teşekkür ederiz demişler. Bizler de selamlarımızı gönderelim, kolaylıklar dileyelim kendilerine.
1: Dinliyorum.
0: Bu güzel şarkımız da sizlere armağanımız olsun.
1: Yarım.
0: Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi güzel bir diyet dinleyeceğiz sizlerle ve güzel bir yorum. Keskin Bıçak, Özgür Can Çoban ve Ceylan Ertem diyetiyle sizlerle radyonuzda.
2: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selim'de Ezgiler.

0: Reklamlarımızı geride bıraktık. Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Çok güzel bir şarkıyla. Hani bir yola çıkarsınız hevesle, emekle, kalbinizi tam anlamıyla ortaya koyarak. Bu defa farklı dersiniz. Bu defa gerçek bir sevda var karşımda. Sonra zaman geçer ve bir de bakarsınız ki o çok güvendiğiniz sözler birer birer boşa çıkmış. Meğer o kocaman sarıldığınız duygu bir sevdadan ziyade ustaca söylenmiş yalanlardan ibaretmiş. İşte tam o kırılma noktasında insan önce bir durup kendini kızıyor. Ben bunları nasıl göremedim diyor ama inanın o saatten sonra üzülmenin, keşke demenin ya da gidenin arkasından ağıt yakmanın hiç kimseye bir faydası yok. İnsanın kalbine dönüp artık uyanma zamanı buraya kadarmış demesi gerekiyor. Çünkü bazı vedalar öfkeyle değil, çok net bir olgunlukla ediliyor. Masayı siler gibi silersiniz geride ne kaldıysa ve kapıyı arkasından öyle bir kapatırsınız ki bir daha dönmeyeceğinizi en çok kendiniz bilirsiniz. Bir son veda yazılır ama o veda aslında sizin özgürlüğünüzün de başlangıcı olur. Siliyorum kalan ne varsa. Gidiyorum Cengiz Kurtoğlu. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Merhabalar, kolay gelsin. Meski saha personeli olarak yazıyoruz sıradaki anlamlı şarkıları. Yoğun mesainizde bize her zaman destek olan Hasan Bey'e armağan ediyoruz demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: ressam bir roman olur benim hayatım.
1: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

0: hislerim.
1: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz.
0: Sen tatlı günlerimde.
1: İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki en güzel şarkıları istediği üniversiteyi kazanan kardeşim Eylül'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Tabi sonuçlar da açıklandı.
0: Unutmak kolay.
1: Umarım herkes istediği yere yerleşebilmiştir.
0: Boş vermek kolay olsa kendimi avutur.
1: Eylül'de kutlamış olalım. Başarılarının da devamını diliyorum. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Şimdi sizleri güzel bir yorumla baş başa bırakıyorum. Unutabilsem Ata Demirer yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel şarkımızı. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum ve sizleri bu güzel şarkımızla, güzel yorumumuzla baş başa bırakıyorum.
0: Hala hislerimde, hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Hala hislerimde, hala özlemimdesin. Sen acı, sen tatlı günlerimdesin. Unutmak kolay olsa

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hani derler ya, insan her şeye alışır, yokluğa, yalnızlığa, mesafelere, ama bazı sevdalar vardır ki yokluğuna alışmayı bırakın, her yeni güne o eksiklikle başlamak bile insana ağır bir yük gibi gelir. Kalp bir kere o sevdayla atmaya görsün, hayatın bütün anlamı tek bir kişide toplanıverir. Ama gözünü karartmaktır bu. Ayrılığın getirdiği o derin boşlukta bocalarken insanın ruhunun sadece ve sadece o sevgiye ihtiyaç duyduğunu itiraf etmesidir aslında. Sana her günümün, her anımın ihtiyacı var diyebilmek. Çekinmeden, saklamadan, kalbini avuçların içinde sunabilmektir. Ne ölüm korkutur insanı böyle bir sevdada, ne de zorluklar. Tek korku vardır geride kalan, o da sensiz bir hayata uyanmak. Korkmuyorum ölmekten, korkum sensiz yaşamak diyeceğiz. İhtiyacı var Alişan sizlerle radyonuzda.

ölmekten, korkum sensiz yaşamak. Sor geliyor her güne, hasret ile başlamak.

Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selim'de Ezgiler. Özbay kurtarma katkılarıyla Sevgi Selim'de Ezgiler devam ediyor.

Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Selamlar Selin kardeşim, ben Gaziantep'ten Ahmet. Sudaki şarkıyı askerdeki yeğenim Emre'ye, sevgili eşim Fatma'ya, sana ve bütün dostlara armağan ediyorum. Yayınların daim olsun. Sevgiler demişler. Teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkılar benden size armağan olsun. Sen önce harlayıp gittiğine sakın. Ve sizler de bizlerle mesajlarınızı paylaşmak isterseniz 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Sizleri güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 00.

desteklerinden dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Daha sonra reklam aramız olacak. Sizleri Ferdi Özbeğen'le bu naif şarkıyla baş başa bırakıyorum.

İsme Elif Buse Doğan, sizlerle radyonuz Mersin FM'deydi. Şimdi bir mesajım var. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sıradaki tüm aşk şarkılarını hem ekip hem hayat arkadaşım Elif'e armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. Ne güzel bir mesajdır ya. Her alanda, her anlamda anlaşabilmek. Çok güzel olsa gerek. Selamlarımızı gönderelim. Bu şarkımız da o kadar güzel ki. Ne ararsam sende var diyeceğiz. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza bizlere ulaştırabilirsiniz. Selam Şahin sizlerle.

0: Bazen küçücük bir yokluk koca bir şehri başınıza yıkmaya yeter. Hani dışarıda yağmur seler de o damlalar sadece cama değil, sanki tam da kalbinize vurur ya. İşte öyle zamanlarda o çok sevdiğiniz, el üstünde tuttuğunuz hatıralar da birer birer solar gider. Kurumuş bir gül yaprağı gibi elinizde kalır geçen güzel günler. Ama işin en garip yanı ne biliyor musunuz? Gün biter, herkes kendi kabuğuna çekilir ama sizin için o sabah bir türlü gelmek bilmez. Ama ne kadar canınızı yakarsa yaksın, öldüren bir sevda bile olsa ben razıyım dersiniz. Çünkü bazı insanlar gitse de içimizdeki o bekleme ümidini hiçbir şey yok edemez.
1: Ben sensiz kalınca çiseler gözyaşım.
0: Bu şehir sonum olur, ben sensiz kalınca. Sizleri Emrah'la baş başa bırakıyorum, öldüren sevda sizlerle.

0: Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken bir istek şarkımız var. İyi yayınlar, ben Hasan. Senden vazgeçmem şarkısını değerli eşim Emine'ye armağan ediyorum. Şu anda yoldayız, sizi dinliyoruz demişler. Selamlarımızı gönderelim. İyi yolculuklar. Bu güzel şarkımız size armağan olsun. Hep birlikte dinleyelim.
1: Bunları yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Umurumda değil yaşamak, ölmek canımdan geçerim, senden vazgeçmem. Olur bu aşkı bir anda silmek, canımdan geçerim,

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen ve mesajlarıyla programıma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizi son şarkımızla İbrahim Erkal'la baş başa bırakacağım. Karlı dağları. Yarın saat 1'de görüşmek üzere. Çileli başım sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

0: Murat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Murat'la Damardan Kalbe başlıyor.

0: Ayçe, iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat Yayında.
2: Geldi yine geldi. Radyonun delisi geldi efendim. Bendeniz Fırat. Fırat'la Damardan Kalbe programını her zaman olduğu gibi başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 2 saat boyunca saatler 22 gösterince edeyim sizlerle birlikte olacağız bu frekansta. Öncelikle radyonun başında bizleri dinleyen, sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı akşamlar dileklerimizi gönderelim. Çalışanlarımıza, mesaide olanlara kolay gelsin diyoruz. Güzel şarkımızla. Yalnız ben bu şarkıyı çalmayacaktım. Bu şarkı nereden çıktı? Alakasız bir şey var ya. Araya kaynamış. Neyse değiştirelim. Çalmayacağım ben bu şarkıyı. Tarzımız değil abi, çalmayacağım ya, Allah Allah. Şimdi güzel bir şarkı da startımızı vereceğiz. Linet. Yasaklamadın mı diyecek. Bu güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında sizlerden gelen mesajları paylaşmaya başlayacağız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bize ulaştırmaya başlayabilirsiniz.

0: başlamasıyla bitmesi bir oldu şarkının. 2 dakika 35 saniye olursa anca öyle. Şimdi biz alışmışız 5-6 dakikalık şarkılar çalmaya. Bize kısa geldi ama şarkı güzel. Linet'in yeni şarkısı. Yani çıktı çıkalı indirmiştik aslında. Arşivimizde vardı da. Ne zamandan beri bekliyor çalınmayı. Bugüne kısmetmiş ya. Evet, devam ediyoruz sevgili dostlar birlikteliğimize. Arif Susam alacak sırayı. Bakalım gelen mesajlarımıza. Merhabalar Fırat abi. Mersin Büyükşehir İlaçlama Biriminden Kıvanç ben. Öncelikle sevgili eşim Terzi Canan Göktaş'a kolaylıklar, bol kazançlar diliyorum. Tüm ilaçlama arkadaşlarıma ve Gazi Mahallesi'nde ilaçlama yapan İbo'ya gelsin sıradaki şarkı demiş sevgili kardeşimiz. Evet, Kıvanç'a buradan selamlarımızı gönderelim. İbo da dinliyordur inşallah. İbo, artık biliyorsun canım ya, adresi verdirtme bana tekrar tekrar. Bizim sokağa biraz torpilli, torpilli yani, tamam mı? Abi balkona çıkıyoruz. Oturuyorum. Ya bakıyorum sabah bir kalkıyorum, her tarafım şişmiş kabarmış yani, sivrisinekler. Az biraz torpil geçeyim o. Şaka bir tarafa, tüm Mersin Büyükşehir ilaçlama ekibine buradan kolay gelsin dileklerimizi gönderelim. Selam Fırat, sıradaki şarkı Kadir İbili'den babası Bediran İbili'ye gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin demişler. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar Fırat abim, ben Derya Öz, sıradaki şarkılar hayatımın anlamı olan eşim Kürşet Öz'e armağan olsun. Sen benim hayata tutunma sebebim, yarınlarıma olan inancımsın diyerek mesajını noktalamış. Kırmak istiyorsan şimdi var ya, çok güzel bir şarkı gelecek Arif Susam'dan. Acırım sana diyecek. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerden ayrılmayın.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabesk.

Are you risking a time?

sevgilim, acırım sana. Yanarım sevgilim, yanarım sana. Ağrım susam sizlerle de sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Bir tüdanla yapalım var ya. Güzel bir şarkısıyla sizleri baş başa bırakacağız.

Bakalım mesajlarımızı paylaşmaya devam edelim. Canım eşim ve ben Anamur'dan Aybars. Sıradaki şarkı Canım Babam, Yaşar Armuta ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Sen bizim en büyük şansımızsın. Seni çok seviyoruz aşkım. İyi yayınlar diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. İyi yayınlar abi, ben Mutlan Leyla Çalışkan. Sıradaki aşk şarkıları canıma can olan eşim Mustafa Çalışkan'a gelsin demiş. Sevgilim sen benim her şeyimsin diyerek mesajını sonlandırmış. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Aslan parçası kardeşim canım Recai Söze'ye gelsin. Seni çok seviyorum demiş Kazım Çevik mesajında. Müzik.

0: Selam damara devam.
1: Mersin FM 104.6.

0: Canımdan can ise ömrümden ömür. Canya sizlerle buluşun sevgili dostlar. Devam ediyoruz birliklerimize. Şöyle bir şarkı Mert Gezer'den değerli dostları Mustafa Uysal Sarı İsa Uysal, Çağrı Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdi Abdülyakin, Mustafa Can Sabah, Tufancin, Hacı Beli Gezer için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Selamun Aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm Selam diyelim, iyi yayınlar. Ben Hacı Veli Gezer, sıradaki şarkı Aslan abilerim Mert Gezer, Mert Sevgi İbrahim Söylemez, Çağrı Yusuf Işık için Serdar Şeker, Osman Durmuş, Erdal Tiryaki ve kardeşim Mustafa Can Sabah için gelsin demiş. Hakan Gürses'le sizleri baş başa bırakalım, aşk yarası diyecek, sonrasında buradayız.
1: Fırat yayında.

0: Kolay değil. Kolay değil sevgilim, hemen sen unutma. Yokluğum bir ölüm, hasretim ecelim. Öldürür aşk yarası. Öldürür aşk yarası.
1: Ya bu deli ne bağırıyor demeyin sakın ha. Adam deli zaten, radyonun delisi diyorlar. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Sibel Can gelecek şimdi. Fırat'ım iyi yayınlar. Ben Kürşat Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğüm. Dayım İsmail Ekinci, Mustafa Altun kardeşim, Doğan Demir Yılmaz, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çetan, Nebi Kale, Semih Tekin, Cihan Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Can Yurt, Murat Ersin Barış, abilerim Şavker Ozan, Acun Karal ve Burak Temel için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. Evet, Sibel Can'la sizleri baş başa bırakacağım çünkü sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın efendim.

Programımızı ilk reklam kuşağını geride bıraktık sevgili dinleyenler. Birlikteliğimiz tüm hızıyla devam ediyor. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay. Sıradaki parça Biricik Aşkıma Armağan Olsun, Seni Çok Seviyorum demiş. Engin yüreğik diyerek mesajını sonlandırmış. İyi yayınlar, mutluluktan selamlar. Sıradaki şarkılar Aslan Oğlum, İlmi Durum ve Aslan Kardeşi Ceylan Duran'a armağan olsun demişler. Merhabalar, Silifke'deki Recai kardeşime Ahmet'ten selamlar demiş dinleyicimiz. Yaşayan efsane, taverne müziğin babası Cengiz Kurtoğlu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Mutlu ol yeter diyecek, sonrasında buradayız.

0: selam, damara devam.
1: Yürübe, Allah'ına kurban.
2: Mersin FM 104.6.

şarkılı atmışlar. Adına türkü yakmışlar. Hesabım var. İyi akşamlar abi. Mutan, Gülşem, Mülayim, dikenli yolların sonunda. Senin kokun varsa ben o yolu yorulmak için değil, sana varmak için yürüm ömrüm. Eşim Ümit Mülayim'e sıradaki şarkılar gelsin demiş. Merhaba, ben Erdem Kurt, Silifke'den. Silifke'de bulunan

0: Böyle hesabım var diyecek. Sonrasında burada olacağız sevgili dostlar. Haydi bakalım volümleri yükseltin. Hep birlikte bu güzel yorumu dinleyelim.
1: Aho, aho, aho. Ben ölüm, ben ölüm.
2: Ver coşkuyu kolonlara. Ver coşkuyu hacı.
3: Fırat yayında.

Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar devam ediyoruz Fırat'la Damardan Kalya programına. Geliyor var ya, geliyor. Geliyor var ya, bomba gibi şarkı. Vallahi var ya, bu şarkılar kolon patlatır abi.

0: Silifke'de bulunan Can Koçak'tan Arif Aydın abime gelsin. Azel Bülbül'den Caney şarkısı demiş ama öncelikle şarkı çalmıyoruz arkadaşlar. Sadece sıradaki şarkılar istiyorsunuz ve az önce de çalmış olduğumuz Azel Bülbül şarkısı sizlere armağan olsun diyelim o zaman. Selam abi, ben Ferdi Zorbay. Sıradaki şarkı Ömrümün Yarısına ve Canım Eşime Gamze Yeni'ye gelsin, seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Elise Duru Çelik. Sıradaki şarkı Canım Babam Kadir Çelik'e gelsin demiş. Beni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Haydi o zaman.
1: Ver abi, ver, ver.
0: Sesi yüksel. Yazık oldu ömrüne. Bergen radyonuzda sizlerle sevgili dostlar, sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerden ayrılmayın.
2: Mersin efendim.

şimdi çok özür dileyerek araya girmek zorundayız. Ayrıca şu anda radyonun başında direksiyon sallayarak sesimize kulak veren İlyas Bacanağımıza armağan olsun. Ümitsiz, gayesiz, Baldız İlke'ye armağan olsun. Durdum. Ve canım aileme de armağan olsun o zaman. Bu güzel şarkı artık yapacak bir şey yok. Sırada bu vardı. Herkes kabulleniyor. Siz de kabulleneceksiniz.

Şimdi reklamlar öncesindeki son şarkımız sevgili dostlar. Orhan Baba gelecek. Kolay gelsin yayınlar. Ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm şarkılar Silifke'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt'a. Değerli can dostları İsmail Ekinci, Burak Temel, Mustafa Alfaltın, Emre Erdemir, Aslan kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur'da Sertan Ünal, Veli Aslan, Mazhar Kör ve Yakup Karahan'a gelsin yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz. Arif Aydın'dan Çağla, Ömür Kara, Aysel Alşan için sıradaki şarkı gelsin demiş dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam diyelim Fulet abi. Ben Ahmet Ankaral, sıradaki şarkıyı canım babam Acun Karal ve abilerim Şavku Erozan, Mehmet Ali Güçlü, Durasan Say, Bekir Kayan, Ömür Kara, Doruk Üşenmez, Yılmaz Doğan, Ahmet Gökçe, Kürşet Öz, Yunus Emre Tokdirek, Necati Yörük, Adnan Yörük ve sana armağan olsun demiş sevgili dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz benden de sizlere armağan olsun. Senden istediğim bir lokma ekmek, seninki ekmek değil. Ayrıca şu anda seyahat halinde olan, az önce dedim ya, canım aileme gelsin diye, canımdan çok sevdiğim eşim Zehra'ya gelsin diyelim. Böyle daha iyi oldu değil mi? Uyamamış az önce hanımefendi, kaçırmayız. Selamlarımızı gönderelim, iyi yolculuklar. Geçene çatarsan öpürüm. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında burada olacağız. Sana bağırdım. Hiçbir yerler ayrılmıyor. Son saatimize karşınızda olacağız arkadaşlar.

Şimdi ilk saatimizi geride bıraktık sevgili dostlar. Son saatimizde karşınızdayız. İyi akşamlar Fırat abi. Ben Semra Serdar. Sıradaki parçayı Murat Serdar, Ersin Serdar ve kuzenlerime gelsin. Gökçe Zorba'ya gelsin. Seda Serdar, Seda Taş, Sevin Serdar için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Nurhan Topçucu. Sıradaki şarkı sesini duymadan geçen her günün eksikliğini hissettiğim oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum diyerek mesajını noktalamış. Ben Mutan Mustafa Zeyir. Sıradaki şarkılar öncelikle radyonuza armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Ayrıca canımın işi Ayşegül'e ve dün doğum gününü kutlayan asil dostlarıma gelsin. Allah'a emanet olun demiş sevgili kardeşimiz. Tekrardan dinleyicimizin de doğum gününü kutlayalım. Hepimize canı o verdi diye. Güzel bir Müslüm Baba şarkısını kübariye yorumuyla dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Sonrasında buradayız.

0: Mersin FM 104.6.
1: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
2: Eyvallah.

0: Seven vefasızsa kader ne yapsın? Kibariye sizlerleri sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz Fırat'a Damardan Kalbe programını. Şimdi güzel bir Ümit Bezen şarkısı dinleteceğim sizlere. Kolay gelsin Fırat abi, yayınlar sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için gelsin demiş. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar Fırat kardeşim, nasılsın, iyisin inşallah demişler, teşekkür ediyoruz. Ben Adana'dan Mithat, sıradaki en güzel şarkılar abi Mustafa Alpaltun, can dostları İsmail İkinci, Lokman Yeşil, Lütfakı Yuntaş, kardeşleri Kürşat Öz, Hasan Hüseyin Deniz, Bayram Öztürk, Nazım Erten, Harun Can Yurt, Musa Askay için armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar, ben İrem Alpaltun, sıradaki şarkılar çok sevdiğim canım amcam Mustafa Alpaltun için armağan olsun demiş.
1: Karşılıksız sevmiş derinin tekim.
0: Umutlar sensiz geceler diyecek Ümit ve sen. Çok güzel bir şarkıdır. Volümleri yükseltin abi.
2: Fırat'a selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.